Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk, beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da çocukların daha iyi eğitim alabilmesi için okullarda ve kreşlerde daha fazla personele ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Alman Çocuklara Yardım Kuruluşu'nun yayımladığı rapora göre ankete katılan yetişkinlerin %90'ı okullar ve kreşler için daha fazla personel ve ülke genelinde ortak öğrenme standartları istiyor. Araştırma 7-16 Ocak tarihleri arasında 18 yaş üzeri 1000'den fazla yetişkinin yanı sıra 10 ile 17 yaş arasındaki çocuklar ve gençlerle online olarak yapıldı. Alman Çocuklara Yardım Kuruluşu Federal Genel Müdürü Holger Hoffmann özellikle yetişkinlerin taleplerinde bir konunun açık şekilde öne çıktığını belirtiyor. Okullar ve kreşler için ek ve nitelikli personel.
2: Bei den Erwachsenen steht eine Forderung klar an erster Stelle. Zusätzliches und qualifiziertes Personal an Schulen und Kitas. 93% halten das für wichtig oder sehr wichtig. Dahinter steht der Wunsch, pädagogische Fachkräfte von organisatorischen Aufgaben zu entlasten und ihnen wieder mehr Zeit für die Arbeit mit Kindern zu geben. Auffällig ist dabei, Frauen bewerten viele der vorgeschlagenen Maßnahmen häufiger wichtig als Männer. Beim zusätzlichen Personal beträgt der Unterschied beispielsweise 5%.
1: Ankette öne çıkan bir diğer talep ise Almanya genelinde ortak eğitim standartları. Federal Aile Bakanı Karin Prien bu standartların aslında zaten bulunduğunu, asıl sorunun uygulamada yaşandığını vurguluyor.
3: Eine Forderung der Schüler und Eltern ist ja gemeinsame Bildungsstandards. Da muss ich Ihnen sagen, die gibt's ja längst. Es gibt für alle Schularten gemeinsame Bildungsstandards, die von der KMK beschlossen werden. Ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass wir mehr Bildungsstandards brauchen, sondern die Frage ist, wie können wir zukünftig gewährleisten, dass es auch wirklich im Sinne einer Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland gleichmäßiger dann auch umgesetzt wird. Es ist also weniger ein Problem, haben wir genügend Standards, sondern das Problem ist eher, setzen wir sie auch gleichermaßen um. Und da würde ich Ihnen unbedingt recht geben, da gibt es noch Luft nach oben.
1: Çocuk raporuna göre Almanya'da hem yetişkinler hem de gençler eğitimde daha fazla destek ve daha eşit koşullar istiyor. Uzmanlara göre okullar ve kreşlerdeki personel eksikliği giderilmeden çocuklara ayrılan zamanın artırılması zor görülüyor. Federal Aile Bakanı Karin Prien de bu standartların zaten bulunduğunu, asıl sorunun uygulamada yaşandığını dile getiriyor. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

elime yalan. Her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.

kaçıncı çalmışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

Selamlar bütün dinleyenlerimize. Sevgiler gönderiyoruz. Burası Metropol FM ve radyolarınıza en güzel şarkıları sizlere ulaştırıyoruz. Yeni güne, haftanın son iş gününe keyifli parçalarla başlıyoruz. Radyolarına ses vermiş olan dinleyenlerimize kocaman teşekkürler. Bize ulaşabilirsiniz. Bunun için WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız 030 217 970 71. Hoş geldiniz.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de gündem olan Jump ve Orange faşurlu sürücü kursları soruşturmasında dikkat çeken yeni detaylardan biri de Strohmann, yani paravan kişiler sistemi olduğu ortaya çıktı. Kamu yayıncı kurumu RBB'nin araştırma ekibine göre dolandırıcılık şebekeleri özellikle Polonya ve Bulgaristan'da yaşayan evsiz ya da maddi durumu kötü kişileri hedef alıyor. İddialara göre bu kişilere yaklaşık 100 euro gibi küçük ödemeler yapılarak büyük borçları bulunan ya da batmak üzere olan şirketlerde resmi genel müdür olarak isimleri kullanılıyor. Evet, isimleri kullanılıyor. Daha sonra bu kişiler yeniden Polonya ve Bulgaristan'a dönüyor ve yetkililerin kendilerine ulaşması neredeyse imkansız hale geliyor. Uzmanlara göre bu yöntem sadece Berlin'de değil, Almanya genelinde uzun süredir kullanılan çok yaygın bir dolandırıcılık sistemi. Yetkililer gerçek şirket yöneticilerinin sorumluluktan kaçmak için paravan şirket ve isimler kullandığını düşünüyor. RBB'nin haberine göre uzmanlar özellikle noterlerin ve ticaret sicili işlemlerinin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini savunuyor. Şirketlerde genel müdür değişikliklerinde atanan kişilerin gerçekten bu görevi yapabilecek durumda olup olmadığının daha detaylı ve kapsamlı araştırılması gerektiği belirtiliyor. Birçok mağdur şimdi hem kaybettikleri paraları geri almaya çalışırken aylarca emek verdikleri ehliyet süreçlerini yeniden başlatma endişesi yaşıyor.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

Devam edelim. Neler konuşuluyor? Gündemde neler öne çıkıyor? Onlara bakalım. Almanya'da çocukların daha iyi eğitim alabilmesi için okullar ve kreşlerde daha fazla personel gerekiyor. Alman Çocuklara Yardım Kuruluşu'nun Kinderreport araştırmasına göre yetişkinlerin %93'ü ek ve nitelikli personel önemli ya da çok önemli diyor, yapılan bir anket var. Amaç eğitim çalışanlarının çocuklarla doğrudan ilgilenmeye daha çok zaman ayırması. Bununla ilgili son zamanlarda özellikle kita ve kreşlerde personel eksiği sıkça dile getiriliyor.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: rahatsız ettiysek pardon.
1: Devam edelim. Neler konuşuluyor? Gündemde neler öne çıkıyor? Onlara bakalım. Almanya'da çocukların daha iyi eğitim alabilmesi için okullar ve kreşlerde daha fazla personel gerekiyor. Alman Çocuklara Yardım Kuruluşu'nun Kinder Report araştırmasına göre yetişkinlerin

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

Devam ediyoruz. Günaydın herkese. Merhabalar. Almanya ekonomisinden bahsedeceğiz. Ekonomi son yıllarda birçok kriz nedeniyle istendiği şekilde, beklendiği şekilde büyümüyor Almanya'da. Ekonomi zayıfladı. Ve bununla ilgili raporlar var, yapılan araştırmalar, uzmanlar bu yıl için büyüme tahminini %0.5'e düşürdü. Yani %1 bile değil. Uzmanlara göre özellikle İran Savaşı sonrası petrol ve doğal gaz fiyatlarının artması bekleniyor. Şirketleri ve tüketicileri bu da zorlayacak. Gelecek yıl içinde durum pek farklı olmayacak diye hesaplanıyor. Ekonomistler sorunun sadece enerji fiyatlarından kaynaklanmadığını belirtiyor. Değerli dinleyenler, yükselen personel gideri, lojistik giderler de Almanya'da özellikle ekonomiyi ve enerji fiyatları da ekonomiyi çok ama çok etkiliyor değerli dinleyenler. Hayırlı sabahlarınız olsun. Merhabalar tekrar, ben Serdar. Güzel bir sabah diliyoruz. En keyifli şarkıları sizlere ulaştırmaya devam ederken bugün mübarek Kurban Bayramı'nın 3. günü. Daha bayramlaşamadığımız dinleyenlerimiz vardır diye tahmin ediyorum. Sizlere de mutlu, güzel bayramlar. Bayramın 3. günü bugün ve haftanın da son iş günü, işleri bitireceğiz. Hafta sonu geldi, az kaldı. Bu hafta biraz daha kısa bir haftaydı malum, biliyorsunuz. Pazartesi de tatildi. Onun için ha gayret, az kaldı, sabırlar. İşe başlayacağız, işi bitirdikten sonra da artık hafta sonu kapıda. Kolay ve...

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

Güzel bir sabah diliyoruz. En keyifli şarkıları sizlere ulaştırmaya devam ederken bugün mübarek Kurban Bayramı'nın 3. günü. Daha bayramlaşamadığımız dinleyenlerimiz vardır diye tahmin ediyorum. Sizlere de mutlu, güzel bayramlar. Bayramın 3. günü bugün ve haftanın da son iş günü, işleri bitireceğiz. Hafta sonu geldi, az kaldı. Bu hafta biraz daha kısa bir haftaydı malum, biliyorsunuz. Pazartesi de tatildi. Onun için ha gayret, az kaldı, sabırlar. İşe başlayacağız. İşi bitirdikten sonra da artık hafta sonu kapıda. Kolay ve güzel bir gün diliyoruz. Radyolarınız açık olsun. Ben Serdar. En keyifli şarkıları göndermeye devam ediyoruz.

0: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Guten Morgen, merhabalar. Burası Metropol FM, ben Serdar. Ve tüm dinleyenlerimize, küçüklere, büyüklere, hanımlara, beylere, amcalara, teyzelere kalpten sevgi dolu selamlarımızı gönderiyoruz. Metropol FM'de Çay Şekeri programımızın startını veriyoruz efendim, hoş geldiniz. Güzel bir sabah olsun. Saat 10'a kadar buradayız. En güzel şarkılar, enteresan konular ve hoş sohbetimiz ve tabii ki sizlerin de katılımıyla yine eğlenceli, güzel bir program olur diye umuyorum. Bunun için lütfen siz de katılımınızı esirgemeyin. 030 217 970 71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Günaydın, selamlar, hoş geldiniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bayramın tatlı sürprizi yayla baklavalık yufkada gizli. Bu bayramda da sevdiklerinize tatlı sürprizler yapın. Her katında mutluluğu, her lokmasında sevgiyi hissedin. Yayla sevdiklerinizle mutlu, huzurlu, sağlıklı, tatlı bayramlar diler. Yayla, adı da başka, tadı da.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

Devam ediyoruz. İyi bayramlar bir kez daha. Mübarek Kurban Bayramımızın 3. günü. Hala bayramlaşamadığımız dinleyenlerimiz var ise sizlere de iyi bayramlar, keyifli bayramlar. Belki iş gününe denk geldiği için bayram ziyaretlerinizi hafta sonuna bıraktınız. Belki bugün, belki yarın yapacaksınız. Onun için sizlere de sevdiklerinizle keyifli, güzel bayramlar, sağlıklı, huzurlu, nice bayramlar diliyoruz efendim. En güzel şarkıları da sizlere göndermeye devam edelim. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en muhteşem, en keyifli şarkıları sizlerle. Ben Serdar, radyolarınız açık olsun, birazdan gündeme bakacağız.

Ece Seçkin, Ay'a Benzer. 6.29 oldu saatlerimiz, günlerden de cuma, haftanın son iş günü. İşleri bitiriyoruz, hafta sonu kapıda. Nefis bir hava var bugün yine birçok yayın bölgemizde, ama şiddetli yağmur yağışı da geliyor batıdan doğru. Saarland, Rheinland-Pfalz ve Nordrhein-Westfalen üzerinden Orta Almanya, oradan da kuzeye doğuya doğru yağmur yağışı, kapalı hava geliyor. Onu da yine söyleyelim, bunun detaylarına biraz sonra hep beraber bakacağız. Herkese keyifli bir sabah diliyoruz radyolarımızda. Şimdi Sıla Hayran şarkısı. Günaydın.

0: Dededen toruna, anneden kızına, babadan oğula, nesilden nesile. Tüm sevdiklerinize, tüm sevdiklerimize bayramınız bolluk ve güzellik getirsin. Nesilden nesile, sevgiyle Gazi.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Buray, seni her gördüğümde merhabalar. A100 otobanı Jakob Kaiserplatz'tan sonra Neukölln istikametinde yolda büyük bir araç parçası, bir araba parçası varmış. Dinleyicimiz tehlikeli diyor, dikkat edin diyor. Samet'e teşekkür edelim. Tekrarlayalım. A100 Jakob Kaiserplatz'ı geçince Neukölln istikametinde yolda büyük bir araba parçası varmış. Aman burada dikkat, dikkat, dikkat. Trafikte başka bir aksaklık, bir problem görecek olursanız, radar görecek olursanız bize ulaşın. 030 217 970 71 bizim hem WhatsApp hem de stüdyo telefon numaramız. Temu'ya, bu online alışveriş mağazası Temu'ya Avrupa Birliği Komisyonu 230 milyon euro ceza kesti. Bundan bahsedelim az sonra. Önce Yaşar, Bir Tanem parçası kulaklarımızda. Günaydın. Tahsin diyor ki o araba parçası eğer tamponsa diyor kaldırmasınlar, ben alırım, bana lazım diyor.
1: Görmeyin, görmeyiz dedim çiğ tanem.
0: Birisi ayırsın onu.

0: Yaşar bir tanem sizinle oldu. Güzel bir gün olsun, güzel bir sabah olsun. Bütün dinleyenlerimize merhabalar, hayırlı sabahlar.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.
0: Ve Avrupa Birliği'nden Temu'ya 230 milyon euroluk bir ceza geldi. Evet, online alışveriş portalı Temu Çin merkezli ve çok ucuz ürünler alabiliyorsunuz burada. Çok az paraya işte mutfak araçları, gereçleri, giysi, kıyafet falan. Ve Avrupa Birliği komisyonu test alışverişleri yapmış ve bu satılan ürünlerin hele de mesela elektrikli ürünlerde gerekli güvenlik kontrollerinin yapılmadığı ya da işte satılan çocuk oyuncaklarında bazı zararlı kimyasalların olduğu ya da bu kimyasalların belirlenmiş olan üst sınırları aştığı falan ortaya konulmuş. Laboratuvarlarda birçok ürün incelenmiş ve Avrupa Birliği komisyonu bu kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Çin merkezli çevrimiçi alışveriş platformu Temu'ya 230 milyon euro para cezası kesmiş kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Tabii insanların sağlığını hiçe sayıp bu satışlar yapılıyorsa bunun bir cezası olmalı diye savunuyor birçok tüketici merkezi bu durumu. Biz de buna katılıyoruz. Bunun dışında yine önemli bir haber. Dün akşam BER Havalimanı'na bir bomba ihbarı yapıldı. Daha doğrusu bir bomba tehdidinde bulundu. Bir kişi telefon açıyor ve diyor ki BER Havalimanı'nda diyor bomba patlatacağım diyor. Ve hemen polis harekete geçiyor. İşte bomba imha ekipleri falan geliyorlar. Terminal 2'de bu bombayı patlatacağını söylüyor bu kişi. Ve hemen oradaki bütün uçuşlar Terminal 1'e yönlendiriliyor. Bayağı bir kargaşa falan olmuş dün akşam saatlerinde. Akşam saat 21-15 saatlerinde bu telefonun geldiği bildiriliyor. Ondan sonra bomba falan aranıyor, hiçbir şey bulunamıyor. Sonra afet acil yardım ekipleri falan da geliyor. Bayağı bir kargaşa olmuş yani BER Havalimanı'nda. Sonrasında saat gece 2'de bu çalışmalar sonlandırılıyor ve bunun asılsız bir ihbar olduğu, asılsız bir tehdit olduğu anlaşılıyor. Şimdi bu kişi kimdi? Bu kişi aranıyor değerli Metropol FM dinleyenleri. 6.42 yaptık saatlerimizi. Hande Yener ve Madrigal. Ego şarkısı sizler için.

Az önce A100 üzerinde Jakob Kaiser Platz'tan Neukölln'e doğru giderken yolda bir araba parçası var. Büyük bir araba parçası var. Dikkat edin dedim. Tahsin dedi ki eğer tamponsa dedi bıraksınlar ben alırım bana lazım dedi. Ömer diyor ki tampon değil diyor. Debriyajmış diyor. O da olur mu diyor.

Anneler ve Madrigal Ego. Bir güneş paneli kullanıyor musunuz? Yani solar sistem kullanıyor musunuz? Evinizde elektrik kullanımı için güneş enerjisinden faydalanıp elektrik üretiyor musunuz? Evet, yapıyorsanız masraflarınız artacak. Almanya Federal Ağ Ajansı'nın planları o yönde. Ne gibi planlar? Birazdan bundan bahsedeceğim. Önce Sinan Akçıl ve tabii günaydın.

0: Seren Akçıl, tabii. Günaydın, merhabalar. Mübarek Kurban Bayramımızın 3. günü. Bayramımız kutlu olsun, güzel bayramlar diliyoruz. Daha bayramlaşamadığımız dinleyenlerimize selamlar. Evet, güneş enerji sistemi kullanıyor musunuz? Güneş paneli. Zola Energy System. Bunlarla güneş enerjisini kullanıp bunu elektriğe çevirip daha az elektrik maliyetiniz oluyor. Ama 2029 yılından itibaren bu sistemlerin sahiplerine sabit masraflar artacak. Grundpreis artacak. Bu kişiler elektrik şebekesinin genişletilme maliyetlerine daha fazla katkı yapmaları gerekecekmiş. Yıllık tahmini 100 euronun altında olacakmış bu yeni Grundpreis bu kişiler için. Ama bu balkon kraftwerkler için geçerli olmayacak. Bu küçük enerji sistemleri için geçerli olmayacak. Neden? Güneş paneli sahipleri kendi ürettikleri elektriği kullandıkları için dışarıdan, yani federal ya da elektrik şebekesinden, ağından fazla elektrik almıyorlar. Dışarıdan daha az elektrik satın alıyorlar. Ama şebekeyi yine kullanıyorlar, ama şebekeye de daha az Grundpreis ödüyorlar. Çünkü bu şebeke kullanım bedeli bugüne kadar tüketilen kilowatt saat başına alındığı için bu kişiler şebekeyi kullandıkları halde nispeten daha az ücret ödüyorlardı. Şebeke maliyetlerini daha adil dağıtmak ve güneş paneli olmayan hanelerin sırtındaki yükü hafifletmek için şimdi bu solar sistemi kullanan kişilere Grundpreis biraz daha artırılmak isteniyor. 2029 yılı itibariyle değerli Metropol FM dinleyenleri. Evet, elektrikten tasarruf, paradan tasarruf yapmak için belki bunu yaptınız, ama o işte bunun çok ama çok reklamını yapan kişileri artık fazla ilgilendirmiyor. Olsun, siz de daha fazla ödeyin diyorlar. Ya. Sağlık olsun. Küçük bir ara vereceğiz. Sonra buradayız. Herkese merhabalar. Guten Morgen.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Wird es bald ein Abkommen zum Iran-Krieg zwischen Teheran und Washington geben? Nach US-Berichten, wonach Unterhändler beider Seiten eine vorläufige Einigung erzielt hätten, heißt es aus dem Iran, ein Abkommen sei bislang weder fertiggestellt noch bestätigt. Auch US-Vizepräsident J.D. Vance erklärte, es sei noch nichts besiegelt.
2: Seit Wochen geht es hin und her. Eine Einigung sei nahe, wird verkündet, dann wird wieder gebombt. Fortschritte werden vermeldet und unterschriftsreife Abkommen. Dann dementiert der Iran das und die USA spielen die Sache wieder herunter. Ölpreise und Finanzmärkte reagieren fleißig mit. Gestern hieß es, ein Rahmenabkommen sei erzielt, das die Öffnung der Straße von Hormuz und Verhandlungen über Irans Atomprogramm beinhaltet. Der Iran wies das zurück. Aus den USA, Tina Eck.
1: Die Menschen in Deutschland müssen sich weiter auf hohe Verbraucherpreise einstellen. Im April hatte der Ölpreis infolge des Iran-Kriegs die Inflation auf 2,9% getrieben. Heute veröffentlicht das Statistische Bundesamt eine erste Schätzung zur Inflation im Mai. Zwar sollte der Tankrabatt für etwas Entlastung sorgen, Volkswirte erwarten aber, dass die höheren Energiekosten nach und nach auf die Preise für Nahrungsmittel sowie Dienstleistungen durchschlagen werden. Bisher gilt in der Regel, wenn man krank ist, ist man krank. Künftig sollen Beschäftigte sich auch nur teilweise arbeitsunfähig melden können. Die Einführung der Teilarbeitsunfähigkeit ist Bestandteil des Sparpakets zur Entlastung der gesetzlichen Krankenkassen. Aber die Kassenärzte warnen vor Problemen bei der Umsetzung.
3: Künftig soll es neben der klassischen Krankschreibung, also Komplettausfall, auch die Möglichkeit einer Arbeitsunfähigkeit zu 25, 50 oder 75% geben, wenn Beschäftigte sich in der Lage fühlen, teilweise weiterzuarbeiten. Entscheiden müssen das aber die Ärzte und hier sieht die Kassenärztliche Bundesvereinigung das Problem. Es sei einfach nicht leistbar, dass sich Praxen über die Arbeitsbedingungen jedes Einzelnen erkundigen. Und auch der bürokratische Aufwand würde erheblich steigen, so die Kritik. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: In Deutschland wird das alkoholfreie Bier immer populärer. Inzwischen ist jeder 9. Liter Bier, der bei uns getrunken wird, alkoholfrei. Das zeigen Zahlen vom Deutschen Brauerbund für 2025. Im Vor-Corona-Jahr 2019 war erst jeder 12. Liter Bier alkoholfrei.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na tekrar gelen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP milletvekillerine gönderdiği yazıda grup toplantısı tarihinin henüz belirlenmediğini ve yeni bir talimat verilene kadar grup toplantısı yapılmayacağını bildirdi. CHP Genel Merkezi'ne giden Gürsel Tekin ise partinin kurumsal kimliğine vurgu yaptı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını iptal ettirme girişimiyle ilgili açıklama yaptı. İzmir'de eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden Özel, grup başkanlığı seçiminin usule uygun şekilde yenilendiğini söyledi. Özel, meclisinde bu sistemle işlediğini belirtti. Özel grup başkanlığından istifa etme niyetinin olmadığını da ifade etti. DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, barış ve demokratik toplum süreci kapsamında hazırlanacak yasa taslağıyla ilgili açıklama yaptı. Buldan, taslağın yaklaşık 7-8 maddeden oluşacağını ve bayram sonrası Öcalan'a sunulmasının hedeflendiğini söyledi. Buldan, 24 Mayıs'ta İmralı'da Öcalan'la yaklaşık 3 saat görüştüklerini belirtti. Burada görüşmede ağırlıklı olarak yasa çalışmasının ele alındığını aktardı. Türkiye Kurban Bayramı'nın ardından soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Meteorolojiye göre Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava kütlesiyle beraber kuzey ve doğu kesimlerde sıcaklıklar 5 ila 7 derece düşecek. 8 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım seçim öncesi stadyum projesini açıkladı. Projeyi Yıldırım'ın yönetim listesinde yer alan Nihat Özbağ yürütecek. Plana göre stadyumdaki loca sayısı 160'ın üzerine çıkarılacak. Toplam kapasitenin 64 bin olması bekleniyor. Maliyet ise 55 milyon doları bulacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Müzik
5: Metropol FM Hava Durumu.
6: Hamburg'da, kuzeyin liman şehrinde bugün hava 15 derece ve sisli. Sıcaklık gün boyunca 8 ile 26 derece arasında değişecek. Ilıman ve sisli bir gün. Hafif bir mont iyi gelir. Yanınıza bir gözlük almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: geliyor.
1: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Murat Dalkılıç, Kader. En sevdiğimiz şarkılardan bir tanesi Murat Dalkılıç'ın. Bütün dinleyenlerimize merhabalar, günaydın, hayırlı sabahlar. Mübarek Kurban Bayramımızın 3. günü. Bayramınız kutlu olsun. Bayramlaşamadığımız dinleyenlerimiz var ise iyi bayramlar, iyi bayramlar. Günlerden Cuma, 29 Mayıs, haftanın son günü. Ve sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızın ikinci saati.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Hoş geldin abim, ablam, amcam, teyzem, küçüğüm, büyüğüm. Bütün dinleyenlerimize kalpten saygı dolu, sevgi dolu selamlarımızı gönderiyoruz. Lütfen kabul buyurunuz saat 10'a kadar. En güzel şarkılar, en keyifli konular, hoş sohbetimiz ve tabii ki sizin kıymetli katılımınız, telefonlarınız ve mesajlarınız programımızı her zaman olduğu gibi süslüyor. Güzel bir program olur diye umuyorum. Saat 10'a kadar buradayız efendim. Bize ulaşın. 0-30-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Güzel bir hava var bugün, yine yaz havası devam ediyor. Hani aslında mevsim normallerinin çok çok üzerinde seyrediyor hava sıcaklıkları bu aralar Avrupa'da, hele de Fransa'da, İspanya'da, İtalya'da. Acil çağrılar yapılıyor. 40 derecelere kadar yükseldi burada hava sıcaklığı. Bu 5. ayın sonu için oldukça yüksek değerler bunlar. Ve yarın itibariyle de hava sıcaklığı normale dönecek. Sert bir düşüş olacak. Bu akşam itibariyle de şiddetli yağmur yağışı Almanya'nın batısından ülkeye giriyor. Ve sonrasında güneybatısı üzerinden kuzeye ve oradan da doğuya doğru gelecek bu yağmur yağışı akşam saatleri itibariyle. Yarın öbür gün yağmur yağışı tüm yayın bölgelerimizde etkili olacak. Onu da söyleyelim, aklınızda olsun. Mutlu sabahlar, günaydın herkese. İbrahim Tatlıses, Mavişim şimdi sizinle. Günaydın.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz. Değil.

Güneş nedir ki benden istediğin? Metropol FM'desiniz. Dün Berlin Havalimanı'na bir bomba tehdidinde bulunmuş birisi. Dün akşam. Ve bunun üzerine hemen polis harekete geçti. Hemen işte kontroller falan. Terminal 2'ye yapılmış bu bomba tehdidi. Ve hemen Terminal 2'deki bütün uçuşlar, yolcular hepsi hurra Terminal 1'e gönderildi. Baya bir kargaşa, baya bir şey oldu orada. Bir karışıklık oldu. Ve sonrasında aramalar, incelemeler, çalışmalar gece saat 2'ye kadar sürdü. O afet, acil yardım, katastrof enşosu falan filan, bunlar da geldiler. Ve uçak trafiğinin, uçuş trafiğinin etkilenmediği bildiriliyor. Ama insanlar tabii ki panik içinde, uçağımı kaçırırım, şöyle olur böyle olur falan. Ve bu ihbarın, bu tehdidin asılsız olduğu ortaya çıktı. Bir bomba falan bulunmadı çok şükür. Ama şimdi bu telefonu kim açtı? Kim bu tehditte bulundu? Bu kişi aranıyor. Değerli Metropol FM dinleyenleri, bu kişi bulununca ne yapacaklar acaba? Ne olacak? İfadesini alacaklar, bırakacaklar abi, ne olur ya. Onu ifadesini alırlar, bırakırlar. Ama biletsiz yakalan, bak o zaman ne yapıyorlar? Otobüste, U-Ban'da. Cezaevine kadar gidebiliyor mu biliyorsunuz? Onu da değiştirmek istiyorlardı, hatırlıyorsunuz değil mi? Melike Şahin, canın beni çekti. Canınız şu an ne çekiyor acaba?

Daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.

Sal Toprak, Soner Sarıkabadayı. Merhabalar, merhabalar. İsmail Sarı Ekiz yazmış. Taksi şoförüyüm. Hamda yaşıyorum diye okudum. Hamda yaşıyorum. Programınızı mümkün olduğunca dinlemeye çalışıyorum diyor. Bana bir parça armağan eder misiniz? Ederiz tabii ki. Fantezi olursa seviniriz diyor. Tabii ki. Bakacağız efendim. Beyer Havalimanı'na o bomba tehdidini yapan kişi aranıyor şimdi. Dün bomba tehdidinde bulunulmuş. Beyer Havalimanı'na Berlin'de ve herkes ikinci terminalde bomba patlatacağım diyor bu adam. Telefon açıyor. Akşam saat 9 gibi, ondan sonra terminal boşaltılıyor. Terminal 1'e yönlendiriliyor bütün yolcular falan. Bayağı bir kargaşa oluyor, bayağı bir panik oluyor falan. Ondan sonra gece saat 2'de, akşam saat 9'da gelen bu bomba tehdidinden sonra saat 2'ye kadar işte her yerde bomba falan aranıyor. Polisler geliyor, itfaiye geliyor, işte afet acil yardım falan, bunlar geliyor. Sonra bu ihbarın, bu tehdidin asılsız olduğu anlaşılıyor. Şimdi her yerde bu adamı arıyorlar. Bu adamı bir bulsak var ya diyorlar. Tabii bu kişiye çok ciddi bir, o bütün polis, itfaiye, afet acil yardım falan, bunların hepsinin masrafı var.

Ondan sonra havaalanında aksaklıklar yaşıyor. Bunun bir masrafı var. Bütün bu masrafları tabii ki bir fatura olarak hazırlayacaklar. Bu adama artık takdim ederler. Bulurlarsa tabii ki o adamı. Her yerde bu adam aranıyor şimdi. Nasıl bulacaklarsa. Başka kim ne göndermiş? Canınız ne çekti diye sordum. Az önce Melike Şahin Canın Beni Çekti şarkısını gönderirken canınız ne çekiyor şu an dedim. Tarık Gül. İzmir Yoncaköy'de bahçede kahvaltı çekti canım diyor. Bahçe kahvaltısı harbiden güzel olur da. Güzel bir yeşilliklerin arasında. Ne diyorlar o şeylerin altında, o üzüm yaprakların altında böyle güzel bir kahvaltı değil mi? Hafiften böyle yavaştan hava ısınıyor. İnşallah en kısa zamanda nasip olur. Bu solar enerji sisteminiz var mı evinizde? Özellikle müstakil evi olanlar, kendi evi olanlar güneş enerjisinden faydalanmak için bu sistemleri kullanıyorlar. Kendi elektriklerini üretiyorlar. Ondan sonra daha az elektriğe para ödüyorlar. Ve bununla ilgili 2029 yılı itibariyle bu kendi elektriğini üreten bu güneş panellerini kullananlar ekstradan bir grant price ödemek zorunda kalacaklar imiş. Yıllık 100 eurodan az olacak deniliyor. Neden? Niye? Çünkü bu kişiler de normal elektrik ağını kullanıyor. O güneş enerjisi yetmediği zaman o şebekeyi kullanıyorlar. Şebekeden elektrik çekiyorlar. Ama nispeten sadece oradan elektrik kullananlara göre daha az grant price ödüyorlar. Çünkü kullandığınız kilowatt saatine göre bir grant price ödüyorsunuz. Ama o grant price de işte nispeten size göre, bana göre, başkalarına göre biraz daha az bu güneş paneli kullananlara. Onun için daha adil bir dağılımı olsun diye bu ağ gelişim masraflarının, çünkü elektrik ağ durmadan onarılması gerekiyor, işte yenisi yapılması gerekiyor, tamir edilmesi gerekiyor falan. Ve bunlar da kilowatt saati hesabı üzerinden müşteriden alınıyor. Sizden, bizden, abonelerden alınıyor. Ama bu güneş enerjisi kullananlar onlardan çok fazla alınmıyormuş. Daha yeni öğrendik. Ve bunlar da daha fazla katkı sağlasın diye 2029 yılı itibariyle aşağı yukarı yılda 100 eurodan fazla olmamak şartıyla o civarlarda bir ek masrafı olacakmış bu güneş enerjisi kullananların. Değerli Metropol FM dinleyenleri, bu kararlaştırılmış ve yürürlüğe girecekmiş 2029 itibariyle. Elif Buse Doğan, Yangın Yeri, çok güzel bir şarkı.

0: Elif Buse Doğan, yangın yeri nasıl? İyi değil mi? Dediğim gibi.
1: İyi, iyi.
0: Evet. Harika şarkılarla devam ediyoruz. Şay Şekeri programında 0-30-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Canınız ne çekti diye sorduk. Dinleyicimiz yazıyor. Sağ olsun. Metin Çiçek. Stockstadt am Main'dan yazmış. Canım 4 boyoz 2 yumurta çekti diyor.
1: Bu ne be?
0: Afiyet olsun. Canım uyku çekti. Canım dedikodu çekti diyenler. Ya biz küçükken böyle işte misafirliğe falan giderdik, tamam mı? Ondan sonra da saat geç olurdu tabii. Anne teyzelerle konuşuyor. Muhabbet koyu. Orayı burayı çekiştirme falan da başlıyor. Abi onları dinleyerek annemin o dizinde uyumak ne kadar keyifli oluyordu. Canım onu çekti lan şimdi.
2: Harbiden ya.
0: O günlere gitmek, canım onu çekti be. O ne tatlı bir uyku oluyordu. Ne güzel, bir de annem böyle hafiften başını okşuyordu. Oh ne güzel ya. Tabii yanına biraz gıybet olacak. Günah günah yapmayın. Asma altında kahvaltı demek istedin galiba abi diyor dinleyicimiz. Heh işte ondan, bravo.

0: Mabel Matiz, Acanım. Acanım şarkısı Metropol FM'deydi. Ne dedik? Canınız ne çekiyor? Melike Şahin'in Canın Beni Çekti şarkısını dinlerken dedim ki canınız ne çekiyor dedim. Neler geliyor neler. İsimlerinizi yazınız arkadaşlar lütfen. Hanımefendi bir dinleyicimiz yazmış. Canım karpuz çekti diyor. Oo, güzel oldu. Canım bol köpüklü ayran çekti. Canım her şey dahil tatil çekti. O iyi olurdu şimdi vallahi. Güzel oluyor ya harbiden. Kahvaltıya kalkıyorsun, kahvaltıya gidiyorsun. Ondan sonra odanı topluyorlar. İşte odayı toplamana gerek yok. Bulaşık yok, çamaşır yok, şusu yok, busu yok. Çocukları bırak şeye mini klupa. Medine, canım karpuz çekti. Teşekkür ediyoruz. Canım kordon boyunda kumru çekti. Bol sucuklu kaşarlı. Hayri Mannheim. Kordonu nereden bulak şimdi? Salih Frankfurt'tan yazıyorum. Canım para çekti diyor. O güzel bak canım para çekti. O harbiden güzel. Günün güzel mesajlarında. Başka. Frankfurt'tan. Hilal yazmış canım her şey tatil çekti diye. İsmini yazmamış olan bir dinleyicimiz. Canım dayak çekti abi diyor. Hallederiz. Yeter ki sen iste.
1: İstekleriniz bir emirdir benim için. Size karşı olan sevgi ve hürmetimi bilirsiniz.
0: Arkadaşımız ille de dayak diyor Cüneyt abi.
2: Döverim seni. Hepinizi döverim lan.
0: Arkadaşı çok fazla hırpalama tamam mı abi?
2: Peki. Bir çaresine bakarız.

Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Ece Seçkin Ay'a benzer. 8-13 Metropol FM burası. Metropol FM'de günlerden cuma, haftanın son iş günü. Kurban bayramımızın da 3. günü. İyi bayramlar diliyoruz. Canınız ne çekti diye sordum. Çok mesaj geldi. Daha bu konuyla ilgili yazmayayım. Başka bir konu başlatacağız. Güzel bir konu başlatacağız. Bununla, o konuyla ilgili de Instagram'da bir paylaşımımız, bir fotoğrafımız var. Oraya da bir bakın. Çok orijinal bir foto paylaştık oraya. Ona da birazdan... Ona da birazdan bakacağız. Bir ses geliyor bir yerden sanki. Ben mi yanılıyorum? Böyle bir şey oldu. Tedirgin oldum. Nereden geliyor bu ses diye. Heh, şimdi... Birazdan bir paylaşım yap, o paylaşıma yorumlarınızı gönderebilirsiniz Instagram sayfam üzerinden. Canınız ne çekti diye sorduk. Bakalım kimler ne göndermiş. Canım kiraz çekti. Ben kiraz istiyorum diyor. Mithat günaydın. Frankfurt'tan Tuncay. Canım bir mazlum çekti diyor. Güneşli güzel bir havada temizlik yapmak çekti canım diyor. Ludwigshafen'den Yeliz. Yeliz çıldırdın mı? Kemal, canım güzel bir uyku çekti. Ay sonu geldi, canım zam çekti. Biricik oğlumun yanında, 4 yaşındaki oğlumun yanında yatmayı, onun kokusunu almayı çekti canım diyor. Ay ne güzel. Onların kokusu bir başka ya, vallahi. Her şeye bedel, yemin ediyorum her şeye bedel. Recklinghausen'den Adem, güzel bir maç izlemek canım çekti diyor. Canım turşu kavurması çekti. Yanında haşlanmış patates ve babaannem olsaydı. Fatoş yazmış. Güzel bir cuma duası çekti canım diyor. Bu saatte ayarlayacağız. Yapacağız birazdan. Stuttgart'tan Abdülkadir Gümüş. Canım nüüt durumu çekti ve Bilecik patlıcanından yapılmış patlıcan kebabı çekti canım diyor. Canım gençliğimi çekti. Katrana tükürsem olur mu şeker? Aslına tükürdüğüm aslına çeker. O başka değil miydi ya? Altay yazmış. Canım trafikte yeşil lamba çekiyor. Hep kırmızıya takılıyorum bugün diyor. Yaşar yazmış. Twistringen'den. Twix gibi yer ya, burası mı şu? Canım huzurlu bir dünya çekti diyor. Schwarzwald'dan yazmış Okan. Benim canım tüm ailemle torunlarım dahil Çeşme'de kahvaltı çekti diyor. Yasemin'in mesajına da bakalım. Canım vatan topraklarına gidip euroları bozup kendimi bir günlüğüne milyarder gibi hissetmeyi çekti diyor. Erzincan ketesi çekti canım diyor. Tanır mısın? Duydum ama vallahi bilmiyorum ne olduğunu. Nezaket Kön'den. Şu an iş arkadaşım Esma ile yoldayız. Canımız güzel müzikler çekti. Bize bir anons gönderdi. Gönderdim. Bircan Uslu. Ege'de herhangi bir denize boş boş bakmayı canım çekti diyor. Fark ediyorum. Herkes Türkiye'yi çok özlemiş. Türkiye'ye gidiyoruz. Türkiye çok güzel. Tabii buradan da euroları götürüyoruz. Onunla da güzel oluyor tabii ki. Arabayla gidenler var, uçakla gidenler var. Ama hemen orada deşifre oluyoruz abi. Hani kazık yemeden geri geldiğimiz yok. Akraba dırdırı dinlemeden geldiğimiz yok. Biz gurbetçilerin şeyi bu, kaderi bu. Peki sorumuz şu. Ne yapmıyorsan gurbetçi değilsin. Şimdi yeni gurbetçiler var. Var yeni gurbetçi. Hani bir de has gurbetçi var. Yıllardır gurbetçi. Hani gurbetçi kelimesini aslında ben hiç sevmiyorum biliyor musun? Çünkü abi gurbeti bizim büyüklerimiz, dedelerimiz çekmişler. Ta zamanında gelmişler. Yol bilmiyorlar, dil bilmiyorlar. İşte ne bileyim tavuk alacaklar dertlerini anlatamıyorlar. Ne bileyim işte et almada problem, yemek almada problem, alışverişte problem. En ağır işlerde çalışıyorlar. Belki 3-4 yılda bir Türkiye'ye gidiyorlar. Belki hiç gitmiyorlar. Para biriktirip ailelerine gönderiyorlar. En kötü evlerde yaşıyorlar. Çok zor şartlarda çalışıyorlar. Gurbeti onlar yaşamış abi. Bizimki gurbet mi? Her şeyimiz var. Dükkanımız var, kasabımız var, kuaförümüz var. Lan radyomuz var. Bir sürü televizyon var. Telefonun eline alıyorsun. Görüntülü Türkiye'deki arkadaşlarınla konuşuyorsun.
Şimdi git havalimanına biletini al, İstanbul'a uç, akşama geri gel. Bu nasıl gurbet lan? Ama şunu soralım. Hani Almancı kelimesini de aslında sevmiyorum. Ben de hani Almanyalı diyelim. Ne yapmıyorsan Almanyalı değilsin. Ne yapmıyorsan Almancı değilsin. Mesela arabayla Türkiye gitmediysen orijinal gurbetçi Almancı değilsin abi. Türkiye'de alışverişte çocuklarına Almanca konuşmayın demediysen orijinal gurbetçi, orijinal Almancı değilsin. Gönderin gelsin. Hem Instagram'dan gönderin hem de WhatsApp'tan gönderin. 0-32-117-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Güzel bir sabah, güzel bir gün diliyoruz efendim. Hoş geldiniz.

Turan Şahin, ya ben anlatamadım ya sen anlayamadın. Metropol FM'de kulaklarımızda sizlerle olduğu güzel bir sabah diliyoruz efendim. Çay Şekeri programında. Evet, ne yapmadıysan orijinal Almanyalı değilsin, orijinal gurbetçi değilsin. Kim de göndermiş bakalım. Instagram'da da bir paylaşım yaptık bununla ilgili. Alışverişe çıkarken çocuklarına Almanca konuşmayın diyorsan, demiyorsan Almancı değilsin. Onlar da yine alışverişte ya nein diye cevap veriyor, vermiyorsa Almancı değilsin. Türkiye'de kazık yemiyorsan gurbetçi değilsin. Türkiye'deki akrabalarına para yedirmediysen orijinal gurbetçi değilsin. Ferhat yazmış. Frankfurt'tan Fatih. İzinde pazarda şive yapmaya çalışmadıysan gurbetçi değilsin. Hüseyin Çaylak Berlin'den. Türkiye'de varlık içinde olanların açız demelerini duymadıysan gurbetçi değilsin. Oo, bu çok politik olmuş. Nus knakar dolu valize kurdele bağlamadan gittiysen Almancı değilsin. Erol. Stuttgart'tan Bildan. Türkiye'ye tatile giderken arabanın arkasını doldurmadan, arabanın kıçı yere değecek derecede doldurmayıp gittiysen gurbetçi değilsin diyor. Cengiz diyor ki, Türkiye'de biriyle konuşurken araya ahsu kelimesini koymuyorsan orijinal Almancı değilsin. Ahsu. Ya nein. Selamlar orijinal gurbetçilere. En çok gelen cevaplardan biri, Türkiye çikolata götürmediysen, nusknaka götürmediysen gurbetçi değilsin.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bayramın tatlı sürprizi yayla baklavalık yufkada gizli. Bu bayramda da sevdiklerinize tatlı sürprizler yapın. Her katında mutluluğu, her lokmasında sevgiyi hissedin. Yayla sevdiklerinizle mutlu, huzurlu, sağlıklı, tatlı bayramlar diler. Yayla, adı da başka, tadı da.
2: Steuerberater Emrullah Kılıç ve Sayın Tuncay Duran, Bremen ve Hamburg'da profesyonel vergi danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Hizmet kapsamına Buchführung, Lohnbuchhaltung ve genel Steuerberatung dahildir. Bize ücretsiz servis hattı numarasından ulaşabilirsiniz. 0800 444 5959 ya da internetten emanet-steuerberatung.de.
0: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.
1: Hayırlı bayramlar, huzurlu bayramlar, keyifli bayramlar sevdiklerinizle beraber Çay Şekeri programı devam ediyor. Ne yapmıyorsan orijinal gurbetçi, orijinal Almanca değilsin diye sordu. Türkiye'de kazık yemeyen orijinal gurbetçi değildir. İsimlerinizi yazın arkadaşlar mesajların sonuna. Çünkü ben okuyorum, sonra isim olmayınca vatandaş, dinleyici benim sözlerim sanıyor. Hayır, benim sözlerim dinleyenlerin mesajları bunlar. Hochtaunuskreis'ten Arzu yazmış. Hochtaunuskreis'ten diyor ki, dükkana girerken Türkiye'de selam vermek tipik Almancı işiymiş. Aa, şaşırdım. Bunu geçen yaz bir esnaf söyledi bana diyor. Buranın yerlisi diyor, girerken o nezaketi göstermez diyor. Allah Allah. Biz de diyoruz, nereden anlıyorlar? Girerken hallo diye giriyoruz. Demek ki ondan anlıyorlardı, baksana. Ya da hay. Selam veriyorsun, selamun aleyküm diyorsun, selam diyorsun, giriyorsun. Adam anlıyor demek ki.
2: Vay be.
1: Dikkat edeceğim. Arzu, teşekkür ediyoruz. Girerken Türkiye'de mekana girerken selam vermek yok. Kibirli olmanız lazım. Bak ben ona dikkatimi çekiyor. Türkiye'deki insanlar bir mekana girerken acayip bir kibir ya. Dükkanın sahibi geldi diyorum. Bakıyorum, ana diyorum, bu dükkanın ne kadar ortağı var lan. Garsona böyle kibirli davranışlar, garsona bir şey sipariş ederken garsonun suratına bakmamalar falan, bunlar tipik. Hani oradaki arkadaşlarımızın genelde yaptığı şeyler ya da benim en azından gördüklerim. Genelleme yapmayalım yine. Neyse, Türkiye'den arkadaşların senden Apple, MacBook falan istemedilerse Almancı değilsin. Doğru valla. Gelirken bize Nike Tien getir demedilerse Almancı değilsin. Bir de şey, parasını sana veririz deyip de alamadıysan zaten Almancı değilsin. Türkiye'de bir arkadaşına çüş demediysen o zaman has Almancı değilsin. Güzel. Başka? Türkiye'deki akrabalara borç diye verdiğin parayı ölsen de geri alamadıysan o zaman işte gurbetçisin demiş. Kapıkule'de gözlerinden duygulanıp yaş gelmiyorsa demiş Gülay. Arbaysam demiyorsan gurbetçi değilsin. Ergün yazmış. Türkiye'de restoranda gelen hesaba itiraz etmiyorsan Almancı değilsin. Hep itiraz mı ediyoruz biz? Yerler itiraz etmiyor mu? Onu anlamadım. Onu bir daha gönder bana. Oturmuş düzenim var demediysen gurbetçi değilsin. Türkiye sınırlarına girerken Mehter Marşı dinlemiyorsan has gurbetçi değilsin. Kapıkule'yi fete gidiyoruz. Biz geliyoruz, biz. Hakan yazmış Berlin'den. Tatilde herkes sana Almanya mı burası mı diye sormuyorlarsa o zaman işte has Almancı değilsin. Güzel. Kiralık araba kiralamadıysan değilsin demiş. Almanya Nussbaiser götürmediysen değilsin. Türkiye'deki akrabalar tarafından arsa emlak konusunda kazıklanmadıysan Almancı değilsin. Winenden'den Kaptan Meral. Vay be. Lan hepimizin mi hayatı bu kadar örtüşür lan birbiriyle? Lan bu kadar da birbirimizin kopyası olmuşuz lan yıllarca. Almanya'da gördüğün Türkiye plakalarına kornayla selam vermiyorsan has gurbetçi değilsin. Nezaket ve Esma Könden. Teşekkürler.

0: Dededen toruna, anneden kızına, babadan oğula, nesilden nesile. Tüm sevdiklerinize, tüm sevdiklerimize bayramınız bolluk ve güzellik getirsin. Nesilden nesile, sevgiyle Gazi.
1: Metropol FM Aktüel Hamburg.
2: Değerli dinleyenler, Hamburg Havalimanı'nda Haziran ayında Tornado savaş uçakları iniş ve kalkış yapacak. Alman Hava Kuvvetleri 8 ile 12 Haziran arasında sivil havalimanlarının kriz durumunda askeri amaçla nasıl kullanılabileceğini test edecek. Tatbikatta 6 Tornado Hamburg'a getirilecek. Tornado uçakları çok gürültülü olduğu için çevre sakinlerine şikayet hattı da kuruldu. Hamburg'un Wilhelmsburg semtinde bir parkta bıçaklı kavga yaşandı. Weringstrasse'deki parkta iki adam arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Polise göre birbirini tanıyan ve alkollü oldukları belirtilen kişilerden biri bıçakla saldırdı. Şüpheli polis gelene kadar tanıklar tarafından olay yerinde tutuldu. Hamburg'da olimpiyat referandumuna 3 gün kala kampanyalar son düzlüğe girdi. Destekçiler ve karşıtlar son haftalarda yoğun tanıtım çalışması yaptı. Kent genelindeki 28 binden fazla afişin yaklaşık 4'te 3'ü evet kampanyasına ait. Hamburg'da Kiez bölgesinde bir taksiye silahlı saldırı düzenlendi. Polise göre taksi şoförü 5 yolcuyu indirdikten sonra grupla arasında tartışma çıktı. Ardından taksiye birkaç el ateş edildi. Kurşunlardan biri aracın sol dış aynasını deldi. Şoför yaralanmadı. Saldırganlar kaçtı. Polis aramada bulunuyor.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
2: Almanya Savunma Bakanlığı yedek askerlerin görev alanını

0: İşletmek istiyor. Yeni yasa taslağına göre yedek askerler gelecekte barış döneminde de bazı görevler için hizmete çağrılabilecek. Bugüne kadar bu kişiler savaş ya da gerilim durumu dışında genellikle sadece tatbikatlara katılıyordu. İşverenlere de çalışanlarını yedek askerlik için izinli saymaları durumunda mali destek verilmesi planlanıyor. Almanya'da hükümet siber saldırılara karşı savunmayı güçlendirmek için yeni bir yasa tasarısını kabul etti. Tasarıyla Federal Bilgi Güvenliği Dairesi, Polis ve Federal Kriminal Dairesi daha geniş yetkiler alacak. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Almanya'nın dünya genelinde siber saldırıların ana hedeflerinden biri olduğunu söyledi. Amerikan basınına göre Washington ve Tahran 60 günlük geçici bir mütabakat üzerine anlaştı. Anlaşma ateşkesin uzatılmasını, Hürmüz Boğazı'nın yeniden tamamen açılmasını ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin başlamasını içeriyor. Diğer yandan İran Devlet Televizyonu Buşer eyaletinde Amerika'ya ait bir hava aracının düşürüldüğünü iddia etti. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Sefo ve Mustafa Sandal. İsyankar. Hayırlı sabahlar. Günaydın. Ne yapmıyorsan has gurbetçi. Gerçi gurbetçi kelimesi hani başta da söyledim. Hani gurbeti bizim dedelerimiz, büyüklerimiz ta 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda buraya geldiklerinde yaşamışlar. Dil bilmiyorlar, yol bilmiyorlar. Yaşadıkları ortamlar çok zor. Kalabalık, küçücük odalarda 10-15 kişi kalıyorlar. Ağır işlerde çalışıyorlar. Ya günümüzde, gerçekten de günümüzde biz onların zamanında yaşamış oldukları o zorlukların meyvesini burada yiyoruz, ondan faydalanıyoruz. Bunu bilmek lazım. Hangi şartlarda insanlar zamanında burada çalışmışlar. Biraz para biriktireyim, geri döneyim. İşte arsa alayım, tarla alayım, çocuklarıma bir şeyler bırakayım düşüncesiyle gelmiş büyüklerimiz zamanında buraya. Ben hatırlıyorum bak, bizim kaldığımız ev mesela öyleydi. Ben küçükken evlerin tuvaletleri evin dışındaydı. Mesela 4 daire, 5 daire bir tuvaleti kullanırdı. Gece abi çişinin geldiğini bir düşünsene. Çocuksun, düşün bir. Anneni uyandırıyorsun, babanı uyandırıyorsun. Ya da eş kocasını uyandırıyor. Hani soğukta evinden dışarı çıkıyorsun, tuvalete gidiyorsun. Ya gerçekten o şartlarda insanlar burada yaşadılar. Şimdi hani yeni gelen arkadaşlarımız var. Onlar için tabii biraz daha kolay her şey. Çünkü zamanında işte bu zemini hazırlamış büyüklerimiz. Çocuklar yetiştirmişler. Çalışmışlar, çocuklarını okutmuşlar. Türk doktorları var, avukatlar var, hakimler var, savcılar var. Abi savcın var, radyon var ya. Camiler var, marketler var ya, her şey var. Dernekler, ne ararsam var abi, ne ararsam var. Yani dolayısıyla hani gurbet kelimesi çok kolay kullanılıyor ama aslında gurbet o değil. Gurbeti zamanında bizim büyüklerimiz, dedelerimiz yaşamışlar. Onları da buradan analım, saygıyla, minnetle. Tabi bazıları hayatlarını kaybetti, rahmetle anıyoruz hepsini. Çok büyük emek sarf ettiler. Bizlerin burada yer sahibi olabilmesi için, bu toplumda bir yerimiz olması için onların en çok onlara minnet, en çok onlara saygı göstermemiz gerekiyor. Şimdi gel, kolay abi, herkes Türkçe konuşuyor. Yani bir markete gidiyorsun, derdini anlatıyorsun. Yani derdini anlatmana gerek yok. Her yer Türk marketi zaten mesela. Kim de göndermiş bakalım. Bolu'dan dinliyorum şu an demiş dinleyicimiz. İyi yapıyorsun, dinliyorsun da ismini niye yazmıyorsun? İsimsiz mesajları okumayacağım artık. Abi beni frenliyorsun arkadaşım. Recep Yamık Menden'den arabanın plakasına, Alman arabasının Alman plakasına kendi ilinin plaka numarasını yazmıyorsan has gurbetçi değilsin. Burada açtığın dükkana halis muhlis Türk ismi vermiyorsan gurbetçi değilsin. Mercan Mainz'dan yazmış. Uzun bir mesaj. Birazdan bakarız ona. İzin dönüşü kendinle fan flash'ı da geri getirmiyorsan Almancı değilsin. Yok artık. Fan flash'ımla tatile çıktık. Frankfurt'tan İksen izine giderken Mevlana çayı götürmüyorsan gurbetçi değilsin. Çay, gerçekten çay hep götürülür değil mi? Çay, sucuk, çikolata ile de, kahve. Bunları götürmüyorsan gurbetçi değilsin. Kiralarını Türkiye'deki akrabalara kaptırmadıysan gurbetçi değilsin. Türkiye'de güzel arabaya biniyorsun diye, seni görgüsüz diye tanımlamıyorlarsa gurbetçi değilsin. Ha, bir de o var. Doğru. Hakir görünürsün. Buradan gidersin, tatil yaparsın orada. Hakir görürler. Vay görgüsüz falan derler. Bu mu? Ama şimdi akın akın herkes. Hurra buraya. Basta ne soksa o. Kuzenlerle bir yere gittiğinde hesap sana kilitlenmiyorsa gurbetçi değilsin. Sen Almancısın. Sende çok var, sen öde.
1: Gözlerimi damladılar, kanadımı kurdular, sen ödediler.
0: Türkçeyi konuşurken zorlanmıyorsan Almancı değilsin. Doğru valla. Doğru. Hepimiz zorlanıyoruz ya. Normal. Hayır normal değil diyorsan işte o zaman gurbetçi değilsin.

Sırbistan gümrüğünde saatlerce beklemediysen, sivrisinekler seni haşlamadıysa gurbetçi değilsin. Bulgar'da çorba parası vermediysen, doğru.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
2: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
1: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.
1: Devam edelim. Çok mesaj geldi ya. Vallahi bugün mesaj rekoru kırmışızdır diye tahmin ediyorum. Okan yazmış. Türkiye'de herhangi bir alışverişte ya da yemekte oradaki TL hesabı euroya çevirmiyorsan kafanda gurbetçi değilsin. Okan Tufan. Gerçi onlar da artık hesapları hep euro istiyor. Konuşmanın arasında nine ya diye konuşuyorsan o zaman gurbetçisin. Kapıkule'den girince duygulanmıyorsan gurbetçi değilsin. Emin Zollingen. Sercan yazmış. Erkekler Türkiye'de küçük çanta taşımıyorsa ya da bavuk taşı taşımıyorsa gurbetçi değilsin. Benim var bavuk taşım harbiden. Hala da takarım hele de yolda. Arabayla Türkiye'ye gitmediysen, o sıla yolunu çekmediysen, o duyguyu yaşamadıysan, yola çıkmadan önce yaprak sarması, poğaça hazırlamadıysan gurbetçi değilsin. Doğru. Eğer burada bir benzin istasyonuna girdiğinde, o dizel kokusunu aldığında Türkiye yolculuğu aklına gelmiyorsa has gurbetçi değilsin, işte bu. Bunu kim yazdı? Bu benim fikrim. Fatoş, Türk polisini havalimanında görüp duygulanmayan has gurbetçi değildir demiş. Bence ben 4 senenin üzerine Türkiye'ye gittiğimde havalimanında gördüğüm polisi görünce ağlamıştım, polis şaşırmıştı diyor. Sen de bayağı abartmışsın ya. Ama anlıyorum, ne demek istediğini anlıyorum. Tutlingen'den Ali, tatile giderken yol için yaprak sarması poğaça götürmediysen, Bulgar'da rüşvet vermediysen gurbetçi değilsin. Stuttgart'tan Gökhan, pazarda almak istemediğin şeyleri zorla sana satıyorlarsa o zaman gurbetçisin diyor. Çok mesaj geldi. Almanya'dan Türkiye'ye çay ve sucuk götürmediysen, Türkiye'de seni küçük görmedilerse gurbetçisin diye, o zaman gurbetçi değilsin demiş. Var o ya, ne yapalım, yapacak bir şey yok. Ne yapalım. Çok mesaj geldi, wow. Randevuya termin demiyorsam gurbetçi değilsin. Mendil diyorsan, Selpa mendil diyorsan demiyorsan gurbetçi değilsin demiş. Bir de şey var. Poşete torba demiyorsan gurbetçi değilsin.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Die aktuellen Kriege sorgen aller Voraussicht nach auch in den nächsten Monaten für steigende Preise. Im April hatte der Ölpreisschock infolge des Iran-Kriegs die Inflation auf 2,9% getrieben. Heute wird das Statistische Bundesamt eine erste Schätzung zur Inflation im Mai veröffentlichen.
2: Hohe Spritpreise, das erleben wir seit Wochen an den Tankstellen und auch die Unternehmen. Sie werden die gestiegenen Preise voraussichtlich in gewissem Maße an die Verbraucher weitergeben. Da sind sich Volkswirte sicher. Konkret heißt das, wenn das Anliefern der Milch in die Molkerei mehr kostet, da die Tankfüllung mehr kostet, müssen Milchbauern und Molkereien diese Mehrkosten wieder reinholen. Den Preis für den Liter Milch zu erhöhen, ist da eine Möglichkeit. David Riemer, Nachrichtenredaktion.
1: In der Debatte um die Zukunft des 8-Stunden-Tags hat das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft vorgeschlagen, die Arbeitszeit zunächst nur für bestimmte Berufe auszuweiten. Mit Blick auf den Arbeitsschutz könnte man sich im ersten Schritt auf Beschäftigte konzentrieren, wo keine Gesundheitsrisiken drohen, die Bürobeschäftigten, sagte EW-Arbeitsmarktexperte Oliver Stettes den Funke-Zeitungen. Wer sich morgen auf den Weg in den Süden, also zum Beispiel nach Italien, aufmachen will, hat schlechte Karten. Ebenso diejenigen, die aus den Pfingstferien zurückkommen. Die Brenner-Autobahn wird wegen einer Demonstration komplett gesperrt. Und das dürfte auch heute schon für Probleme sorgen.
3: Ab morgen früh ist die Brenner-Autobahn dicht, also werden sich schon heute viele auf den Weg machen. Und das dürfte direkt auf der Autobahn, aber auch drumherum für Staus und Behinderungen sorgen. Am Sperrtag direkt dann wird es auf vielen der Ausweichstrecken nur im Schneckentempo vorangehen. Die Gemeinde Gries in Österreich will mit der Demo gegen die Verkehrsbelastung protestieren. Rund 15.000 Menschen leiden täglich unter Lärm, Feinstaub und überlasteten Straßen, lautet ihr Argument. Lea Matschula, Nachrichtenredaktion.
1: Für seine Anschlagspläne auf ein Taylor Swift-Konzert und für die Bildung einer Terrorzelle ist ein 21-jähriger Islamist zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Wiener Neustadt sah es als erwiesen an, dass der Österreicher mit nordmazedonischen Wurzeln im August 2024 Fans des US-Stars vor dem Ernst-Happel-Stadion in Wien attackieren wollte. Er war kurz vor dem Konzert nach dem Hinweis eines ausländischen Geheimdienstes festgenommen worden.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Değerli dinleyenler, Karadeniz'de Odessa'dan Türkiye'ye doğru seyreden Vanuatu bayraklı bir Türk kuru yük gemisi İHA ile hedef alındı. Ukrayna yönetimi saldırının Rusya'ya ait bir insansız hava aracıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Saldırıda iki denizci yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Görüntülerde geminin hasar aldığı ve ekiplerin soğutma çalışması yaptığı görüldü. Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Karadeniz'de ticari gemiler için güvenlik riski sürüyor. Mart ayında da bir Türk tankeri insansız deniz aracıyla vurulmuştu. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na tekrar gelen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP milletvekillerine gönderdiği yazıda grup toplantısı tarihinin henüz belirlenmediğini ve yeni bir talimat verilene kadar grup toplantısı yapılmayacağını bildirdi. CHP Genel Merkezi'ne giden Gürsel Tekin ise partinin kurumsal kimliğine vurgu yaptı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını iptal ettirme girişimiyle ilgili açıklama yaptı. İzmir'de eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden Özel, grup başkanlığı seçiminin usule uygun şekilde yenilendiğini söyledi. Özel, meclisinde bu sistemle işlediğini belirtti. Özel, grup başkanlığından istifa etme niyetinin olmadığını da ifade etti. DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, barış ve demokratik toplum süreci kapsamında hazırlanacak yasa taslağıyla ilgili açıklama yaptı. Buldan, taslağın yaklaşık 7-8 maddeden oluşacağını ve bayram sonrası Öcalan'a sunulmasının hedeflendiğini söyledi. Buldan, 24 Mayıs'ta İmralı'da Öcalan'la yaklaşık 3 saat görüştüklerini belirtti. Burada görüşmede ağırlıklı olarak yasa çalışmasının ele alındığını aktardı. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım seçim öncesi stadyum projesini açıkladı. Projeyi Yıldırım'ın yönetim listesinde yer alan Nihat Özbağ yürütecek. Plana göre stadyumdaki loca sayısı 160'ın üzerine çıkarılacak. Toplam kapasitenin 64.000 olması bekleniyor. Maliyet ise 55 milyon doları bulacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
5: Metropol FM Hava Durumu.
6: Hamburg'da, kuzeyin liman şehrinde bugün hava 15 derece ve sisli. Sıcaklık gün boyunca 8 ile 26 derece arasında değişecek. Ilıman ve sisli bir gün. Hafif bir mont iyi gelir. Yanınıza bir gözlük almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatları.
7: An itibarıyla gram altın yaklaşık 124 euro 59 sent. Çeyrek altın ise 218 euro 3 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 43 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

Bengü Ümit Sayın, ya sen gidip de. Metropol FM'de radyolarımızda sizlerleydi. Herkese güzel bir sabah diliyoruz. Metropol FM burası. Ben Serdar. Guten Morgen günlerden de cuma. Evet, Instagram sayfamızdan yapmış olduğumuz paylaşımda ne dedik? Ne yapmıyorsan has gurbetçi, has Almancı değilsin. Tabii hepimizin aklına gelen nedir abicim? Nedir? Eğer yanında Türkiye'ye giderken akrabalarına, arkadaşlarına Nuspaysa, Nusknaka şokolade götürmüyorsan has gurbetçi değilsin. Bavuluna akrabalar için sucuk, çay almadıysan, kahve götürmediysen, Nutella götürmediysen has gurbetçi değilsin. Ya da en çok gelen cevaplardan birisi tabii ki eğer arabayı yükleyip Türkiye'ye arabayla gitmediysen, sıla yolu çilesini çekmediysen, Kapıkule'ye girdiğinde duygulanmadıysan gurbetçi değilsin. Neler gelmiş bakalım, çok güzel mesajlar var bakalım. Eğer o 3 gün Türkiye'ye giderken annen baban sana kültürünü zorla öğretmek istediği için Tarkan yerine de Gülşen Kutlu türküleri, Orhan Akalmaz türküleri dinletmediyse gurbetçi değilsin. Poşete torba demiyorsan gurbetçi değilsin. Gelen mesajlarda kağıt mendile mendil demiyorsan gurbetçi değilsin. Hem WhatsApp'tan hem de Instagram'dan gelen mesajlara bakıyoruz efendim. 0-30-217-970-71 çok mesaj geldi. Yani bilmiyorum bu kadar mesaj en son ne zaman gelmişti. Mutlu, eğer Türkiye'ye gitmeden önce hanımla ailesine götürmek istediği hediyeler için ya da vermek istediğin borç için kavga etmiyorsan gurbetçi değilsin. Arabanın üzerine bagaj atmıyorsan gurbetçi değilsin. Sırbistan'da gümrük kapısında saatlerce o sıcakta beklemediysen gurbetçi değilsin. Türkiye'de yollarda eğer Almanya plakalı bir araba gördüğüne kornaya basmıyorsan gurbetçi değilsin. Çok mesaj var arkadaşlar. Eğer kuzenlerinle, akrabalarınla bir çay bahçesine gittiğinde, yemeğe gittiğinde hesap sana kilitlenmiyorsa gurbetçi değilsin. Alışverişe gittiğinde pazarda, orada, çarşıda Almanya'dan geldiğimi anlamasınlar diye özel bir çaba gösteriyorsan, göstermiyorsan işte o zaman has gurbetçi değilsin. Ne yaparsan yap yine de anlıyorlar. Bir ya, bir nay, bir ah zo çıkıyor. Pazarlık yaparken rabat var mı diye sormuyorsan gurbetçi değilsin. Bizim arkadaş sormuştu. Adam dedi rabat ne ya? Dedim abi indirim. Arkadaş onu demek için. Ha siz dışarıdan mı geliyorsunuz? Bravo dedim abi, hala anlamadın mı? Rabat diyor ya.

Gurbet Özdemir Erdoğan'a buradan bir selam çaktık. Zehra'nın yorumuyla geldi gurbet. Bulgaristan'da çorba parası vermediysen çok geldi. Bu da çok geldi vallahi. O zaman has gurbetçi, has Almancı değilsin. Ada franga tuvalet yoksa ben tuvalete gitmem demediysen. Alaturka tuvalette zorlanıyorsan. Zorlanmıyorsan Alaturka tuvalette. O zaman gurbetçi değilsin. Bravo. Ahmet, tebrik ediyorum seni. Hepimizin duygularına tercüman olan bir mesaj. Bütün dinleyenlerimizin duygularına tercüman olan işte o mesaj. Süper ya. Frankfurt'tan Mehmet yazmış. Türkiye'deki akrabana borç para verip geri aldıysan gurbetçi değilsin. Sen alamadıysan yazmışsın. Yok, aldıysan gurbetçi değilsin. Alamıyoruz ya. Başka? Eğer patatese, patates cipsine pommes demiyorsan, demediysen gurbetçi değilsin. Restoranda bir pommes alabilir. Nomes ne? Pommes. Patates, patates. Kızartılmış patates. Cips. Cips diyorlar arkadaşlar ona. Cips. Abi bizim cips o mu lan? Cips şey. Kartofil cips. Patates kızartması değil mi onun gerçek ismi? Patates kızartması olmuyor mu abi o? Hani Türkçeyi biz daha iyi konuşuyoruz diyen arkadaşlar vardır şimdi. Ona patates kızartması denilmiyor mu? Niye cips diyoruz? Başka ki bak, bu mesajı arkadaşımız göndermiş ve defalarca bunu oku lütfen demiş. Marcel Mercan yazmış, diyor ki Mercan Mindstand. Oralarda hayat zor cümlesini kurmuyorsan gurbetçi değilsin. Bizim dedelerimiz, ninelerimiz Gastarbeiter olarak Almanya'ya gelirken kolay gelmedi. Yabancı bir dil, ağır işler, yalnızlık, hasret, ayrımcılık hepsine rağmen dimdik durdular. Fabrikalarda gece gündüz çalıştılar. Aileleri için fedakarlık yaptılar. Kesinlikle. Bize daha iyi bir gelecek bırakmak için yaptılar bunu diyor. Bugün hala onların yaşadıklarını konuşuyoruz ve her zaman konuşacağız. Kesinlikle unutmayacağız. Çünkü onların emeği unutulmaz. Onların attıkları tohumlardan çıkan o ağaçların meyvelerini yiyor şu an. Herkes. Onlar gerçek savaşçılardı. Ben gurur duyuyorum demiş. Biz de gurur duyuyoruz Mercan. Sağ olasın. Erkin, Yeşiltepe yardım ve kuşçu ailelerine selam gönderir misin lütfen diyor. Göndeririz efendim. Ne demek? Benzin istasyonuna tankşteli demiyorsan gurbetçi değilsin. Türkiye'de mutlaka bir enayilik yapmadıysan gurbetçi değilsin. Ya enayilik değil ya. Saflık bizim. Temiz kalpliliğimiz abi ya. Oradakileri de, oradaki esnafı herhalde Almanya'daki esnaf gibi sanıyoruz abi. Esnaf değil ona. Kurt. Biz de kuzu diye geliyoruz. Vallahi billahi ya. Aha, av sezonu açıldı diyor adamlar bizi görünce.

mesajı. Alaturka tuvalete gitmekte zorlanıyorsan gurbetçisin. Zorlanmıyorsan has gurbetçi değilsin. Kendi süresi bir yerde bir tuvalete gidiyorsun. Bir sürü sırada böyle bir tuvalet var, tamam mı? Tuvalet kapıları kapalı. Ve sen o kapıyı açıyorsun. Onun dizisi o ala franga, ala turka. Ne yapıyorsun? Hemen kapatıyorsun. Diğerine bakıyorsun. Arıyorsun, arıyorsun. Tüy lan yokmuş diyorsun. Ay, ay, ay. Hadi başka tankşeliye.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM. Metropol FM aktüel Hamburg.
2: Değerli dinleyenler, Hamburg Havalimanı'nda Haziran ayında Tornado savaş uçakları iniş ve kalkış yapacak. Alman Hava Kuvvetleri 8 ile 12 Haziran arasında sivil havalimanlarının kriz durumunda askeri amaçla nasıl kullanılabileceğini test edecek. Tatbikatta 6 Tornado Hamburg'a getirilecek. Tornado uçakları çok gürültülü olduğu için çevre sakinlerine şikayet hattı da kuruldu. Hamburg'un Wilhelmsburg semtinde bir parkta bıçaklı kavga yaşandı. Weringstrasse'deki parkta iki adam arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Polise göre birbirini tanıyan ve alkollü oldukları belirtilen kişilerden biri bıçakla saldırdı. Şüpheli polis gelene kadar tanıklar tarafından olay yerinde tutuldu. Hamburg'da olimpiyat referandumuna 3 gün kala kampanyalar son düzlüğe girdi. Destekçiler ve karşıtlar son haftalarda yoğun tanıtım çalışması yaptı. Kent genelindeki 28 binden fazla afişin yaklaşık 4'te 3'ü evet kampanyasına ait. Hamburg'da Kiez bölgesinde bir taksiye silahlı saldırı düzenlendi. Polise göre taksi şoförü 5 yolcuyu indirdikten sonra grupla arasında tartışma çıktı. Ardından taksiye birkaç el ateş edildi. Kurşunlardan biri aracın sol dış aynasını deldi. Şoför yaralanmadı. Saldırganlar kaçtı. Polis aramada bulunuyor.
0: Almanya ve dünya gündemi.
2: Almanya Savunma Bakanlığı yedek askerlerin görev alanını genişletmek istiyor. Yeni yasa taslağına göre yedek askerler gelecekte barış döneminde de bazı görevler için hizmete çağrılabilecek. Bugüne kadar bu kişiler savaş ya da gerilim durumu dışında genellikle sadece tatbikatlara katılıyordu. İşverenlere de çalışanlarını yedek askerlik için izinli saymaları durumunda mali destek verilmesi planlanıyor. Almanya'da hükümet siber saldırılara karşı savunmayı güçlendirmek için yeni bir yasa tasarısını kabul etti. Tasarıyla Federal Bilgi Güvenliği Dairesi, polis ve Federal Kriminal Dairesi daha geniş yetkiler alacak. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Almanya'nın dünya genelinde siber saldırıların ana hedeflerinden biri olduğunu söyledi. Amerikan basınına göre Washington ve Tahran 60 günlük geçici bir mütabakat üzerine anlaştı. Anlaşma ateşkesin uzatılmasını, Hürmüz Boğazı'nın yeniden tamamen açılmasını ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin başlamasını içeriyor. Diğer yandan İran Devlet Televizyonu Buşehr eyaletinde Amerika'ya ait bir hava aracının düşürüldüğünü iddia etti. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

0: Dediniz mi hiç? Demişsinizdir diye tahmin ediyorum. Bugünkü günün konusu neydi? Ne yapmıyorsan orijinal, has, Almancı, gurbetçi değilsin. Almancı kelimesini sevmiyoruz ama hani Almanyalı, Almanyalı Türk, Avrupalı Türk artık nasıl kabul edersiniz? Gurbetçi de hani gurbeti bizim dedelerimiz yaşamışlar zamanında. Bizim için artık gurbet değil buralar. Hani nasıl gurbet? Mesela şimdi havalimanına git, uçağa bin, 2,5 saatte İstanbul'dasın. İn, bir alışveriş yap, uçağa bin, geri gel. Yani ne bileyim, 10 saat kaçta, akşam olmadan yine geri buradasın. Kafan esti, bir daha git gel abi. Bu nasıl gurbet? Ne yapmıyorsan has gurbetçi değilsin diye sorduk ama yine de. İznin en azından yarısını akraba ziyaretine geçirmiyor isen gurbetçi değilsin. Oradaki akrabalara hediye götürmek zorunda hissetmiyorsan kendini gurbetçi değilsin. Bak, çok çok iyi bir noktaya değindi. Şimdi yeni gelen arkadaşlarımız var, bilmiyorum onlar kendilerini böyle hediye götürmek gibi bir baskı altına sokuyorlar mı? Onlarda olmayabilir ama bizde annelerimizden babalarımızdan gelen öyle bir baskı var. Akrabalara hediye. Onlar zamanında hediyeleri almışlar, almışlar mı? Hani onlardan iyisi yok. Şimdi götürmemeye başladığında nasıl? Hizmette, misafirperverlikte sanki bir azalma hissediyorsun değil mi? Ne oldu lan diyorsun. Ne olacak, hediye getirmedin? Hulusi, Almancı mısın diye sorduklarında Türk'üm diye cevap vermiyorsan gurbetçi değilim. Kırmızıda duruyorsan, geçebildiğin yerde ve sana bakıyorlarsa işte o zaman gurbetçisin. Başka? Sırf araba plakan yüzünden seni yolda darlıyorlarsa gurbetçisin. O da oluyor ya. Vallahi. Yol vermiyorlarsa plakan yüzünden, değil mi? Mehmet Güneş Dinslaken. Selamlar. Başka? Rakıyı buradan götürüyorsan Türkiye'ye gurbetçisin demiş. Çarşılarda kazık yemiyorsan. Türkiye tatile gittiğinde sahte markalı ürün getirmiyorsan gurbetçi değilsin. İndirime angbo demiyorsan gurbetçi değilsin. Eğer flu kafende, havalimanında, Türk uçağı gördüğünde el sallamıyorsan ya da duygulanmıyorsan gurbetçi değilsin. Doğru valla. Ne kadar seviniyoruz değil mi Türkiye'de, Türk Hava Yolları falan gördüğümüz zaman ne kadar seviniyoruz. Ya da yukarıda böyle Türk Hava Yolları uçuyor diye gökyüzünde gördüğümüzde. Giderken arabada uyumadıysa çok mesaj var. Abi diyor, o Alafranga Alatürk'e tuvalet muhabbeti bizde de küçükken olmuştu diyor dinleyicimiz. Hepim kimde olmadı ki? İlk Alatürk'e tuvaleti gördüğümüzde kapıyı açıyorsun. Tepkin şu olmadı mı?
1: Bu ne be?
0: Ne olacak? Ortadaki delik ne işe yarıyor? Orayı tutturman lazım. Abi işte biz nişancılıkta onun için iyiyiz. Yusuf Dikeç boşuna mı hani o kadar altın madalyayı kazandı şampiyonalarda? Adam küçüklükten nişancılık kıçıyla öğrendi be. Hepimizde yok mu nişancılık? Tesadüf adeta bu yalnızlık yalandan. Tüh be, hiç tutturamadık. Asıl o zaman.
1: Bu ne be?

0: artık sevmeyeceğim.
1: Harbiden doğruya doğru. Hani biz de tatilde bazı şeylerde, bazı şeyleri Türkiye'de kafamız bozulunca artık sevmeyeceğim diye, artık gelmeyeceğim.

Musti, Mustafa Sandal, gel aşkım gel. Siz de gelin buyurun. Metropol FM'de Çay Şekeri programı hafta içi 6 ile 10 arası sizinle. Bugün de günlerden cuma, haftanın son iş günü. Keyifli bir gün, keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Sıcak havalar devam ediyor ama yarın itibariyle yağmur da bekleniyor. Şiddetli yağmur yağışı bugün akşam itibariyle özellikle Almanya'nın batısında, Nordrhein-Westfalen'de, Köln'de falan etkili olabilir. Bizden söylemesi, ona göre şiddetli yağmur yağışı olabilir. Ne yapmıyorsan has gurbetçi, has Almancı değilsin. Cümle kurarken araya bir Almanca kelime sokmazsan gurbetçi değilsin mesela. Ach so. Ya, nein. WhatsApp numaramıza gelen mesajlar. Türkiye'den dönerken işte domates, biber, patlıcan, kuru fasulye, nohut getirmiyorsan demiş Alaaddin Hamburg'tan. Sadece onlar değil ya, hani geldiğin memleketin, hani akrabaların, senin geldiğin kökünün olduğu memleketten oranın has ürünlerinden Almanya'ya getirmiyorsan gurbetçi değilsin. Doğru mesela. Bizde şeydir abiciğim hep, fındık. Kiminde fıstıktır, kiminde fındıktır, kiminde nohuttur, kiminde yapraktır. Türkiye'yi arabayla giderken gurbetçilerle selamlaşmıyorsan gurbetçi değilsin. Genelde de aynı mesajlar geliyor arkadaşlar. Başka mesajlar da gelsin. Bakayım dur bir. Kadir, tatilde çocuğunla tuvalete gitmiyorsan ve elini tutmadıysan gurbetçi değilsin. Bence daha iyi bir mesaj gönderebilirsin Kadir. Poşete tüte demiyorsan, randevuya termin demiyorsan, her cümle arasında gerçekten mi, öyle mi yerine ah so demiyorsan. Doğru. Gönül kara bıçak. Kardeşinle arabanın arkasında Türkiye'ye giderken, yolculuk yaparken kavga etmediysen ve kafana terlik yemediysen gurbetçi değilsin. Çocuk yaşlarda Türkiye'ye arabayla gitmediysen has gurbetçi değilsin. Oo, ağır olmuş. Başka. Savaş döneminde, Yugoslavya Savaşı döneminde insanlar o yollara, o yollardan gidemiyordu. Sıla yolunu, orayı kullanamıyorduk. Tehlikeliydi. Ve insanlar mecbur, hatırlayacaksınız, büyüklerimiz hatırlar, ben hatırlıyorum. İtalya üzerinden vapura binilirdi. Oradan da ya Yunanistan'a geçilirdi ya da direkt Çeşme'ye gidilirdi. Brindisi, Venedik, ondan sonra Bari falan, oralardan tekneyle gidilirdi. Ve orada işte kamera kiralamayanlar vardı, işte oda kiralamayanlar vardı. Dinleyicimiz ona yazmış. Arabayla, gemiyle gidiyorduk bir aralar. Daracık yan yana park ederdik. Gemide oda kalmayıp yere yorgan sererdik. Öyle uyurduk diyor. Vay. Evet. Bu çileleri çekmediysen gurbetçi değilsin. Bravo. Özlem Bremen'den. Türkiye'den gelen tır şoförünü görün, tırı görünce kornaya basmıyorsan, sevinmiyorsan, duygulanmıyorsan gurbetçi değilsin. Türkiye'de alışveriş yaparken, mağazada kıyafet bakarken hanımına, çocuğuna siz konuşmayın, Almanca konuşmayın, anlamasınlar demediysen gurbetçi değilsin. Türkiye'de araban bozulduğunda sanayiye götürmeye çekinmiyorsan gurbetçi değilsin. Harbiden arabayı bozarlar, içinden bir şeyler yürütürler diye insanlar korkuyordu be. Vay be.

0: Hakan Peker, köylü güzeli. Erkan yazmış. Pipete diyor, pipete, şu halime. Pipete çubuk demiyorsan gurbetçi değilsin.
1: Harbiden çubuk diyorduk biz ona ya, değil mi? Hala çubuk diyoruz.
0: Mesela bu küçük konfeksiyonlar vardı. Annelerimiz hani çantamıza koyardı okula giderken. Şeyin yanına, ekmeğimizin yanına koyarlardı. Alışveriş listesini annem yazdırırdı. Çubuklu su. Çubuklu meyve suyu alınacak. Çubuksuzundan çubuklu olacak falan diye. Vay be. Küçük bir ara, sonra buradayız. Günaydın.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Exchange AG, bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, size ve sevdiklerinize huzur, mutluluk ve güzel anlar dileriz. Exchange AG.
4: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
5: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
4: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.
1: Geldik Çay Şekeri programımızın son şarkısına, son dakikalarına. Mesajlar için çok teşekkür ediyoruz. Şey de çok geldi ya bu. Eğer Almanya'da Türk tırı gördüysen, Türk plakalı bir tır gördüysen, onlara korna çalmıyorsan, sevinmiyorsan, Almancı has gurbetçi değilsin. Onlar da bizi Almanya plakasıyla Türkiye'de gördüğü zaman kornaya basıyor. Gerçi sevindikleri için mi yoksa kızdıkları için mi onu bilemiyorum tabii. Vay, Almanya'la gelmiş arabasıyla hava atıyor ha, bak şuna diye. Dinlediğiniz için çok mersi. Mesajlar, katılım için çok teşekkür ediyoruz. Tabii mesajlarını okuyamadığımız dinleyenler, hakkınızı helal edin valla. Okuyamadım, hepsine bakamadım ama çok müthiş bir ilgi vardı. Bugün mesaj rekoru kırmışızdır, öyle tahmin ediyorum. Açık ara. İyi hafta sonları, iyi cumalar, mübarek olsun cumanız. Hayırlı bayramlar tekrar. Geceler.

0: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Wird es bald ein Abkommen zum Iran-Krieg zwischen Teheran und Washington geben? Nach US-Berichten, wonach Unterhändler beider Seiten eine vorläufige Einigung erzielt hätten, heißt es aus dem Iran, ein Abkommen sei bislang weder fertiggestellt noch bestätigt. Auch US-Vizepräsident J.D. Vance erklärte, es sei noch nichts besiegelt.
2: Seit Wochen geht es hin und her. Eine Einigung sei nahe, wird verkündet, dann wird wieder gebombt. Fortschritte werden vermeldet und unterschriftsreife Abkommen. Dann dementiert der Iran das und die USA spielen die Sache wieder herunter. Ölpreise und Finanzmärkte reagieren fleißig mit. Gestern hieß es, ein Rahmenabkommen sei erzielt, das die Öffnung der Straße von Hormuz und Verhandlungen über Irans Atomprogramm beinhaltet. Der Iran wies das zurück. Aus den USA, Tina Eck.
1: Die Menschen in Deutschland müssen sich weiter auf hohe Verbraucherpreise einstellen. Im April hatte der Ölpreis infolge des Iran-Kriegs die Inflation auf 2,9% getrieben. Heute veröffentlicht das Statistische Bundesamt eine erste Schätzung zur Inflation im Mai. Zwar sollte der Tankrabatt für etwas Entlastung sorgen, Volkswirte erwarten aber, dass die höheren Energiekosten nach und nach auf die Preise für Nahrungsmittel sowie Dienstleistungen durchschlagen werden. Bisher gilt in der Regel, wenn man krank ist, ist man krank. Künftig sollen Beschäftigte sich auch nur teilweise arbeitsunfähig melden können. Die Einführung der Teilarbeitsunfähigkeit ist Bestandteil des Sparpakets zur Entlastung der gesetzlichen Krankenkassen. Aber die Kassenärzte warnen vor Problemen bei der Umsetzung.
3: Künftig soll es neben der klassischen Krankschreibung, also Komplettausfall, auch die Möglichkeit einer Arbeitsunfähigkeit zu 25, 50 oder 75% geben, wenn Beschäftigte sich in der Lage fühlen, teilweise weiterzuarbeiten. Entscheiden müssen das aber die Ärzte und hier sieht die Kassenärztliche Bundesvereinigung das Problem. Es sei einfach nicht leistbar, dass sich Praxen über die Arbeitsbedingungen jedes Einzelnen erkundigen. Und auch der bürokratische Aufwand würde erheblich steigen, so die Kritik. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: In Deutschland wird das alkoholfreie Bier immer populärer. Inzwischen ist jeder 9. Liter Bier, der bei uns getrunken wird, alkoholfrei. Das zeigen Zahlen vom Deutschen Brauerbund für 2025. Im Vor-Corona-Jahr 2019 war erst jeder 12. Liter Bier alkoholfrei.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Aktüel Berlin.
4: Değerli dinleyenler, Beer Havalimanı'nda geçtiğimiz gece bomba ihbarı sebebiyle Terminal 2 boşaltıldı. Polise göre saat 21.15 sıralarında kimliği bilinmeyen bir kişi telefonla arayarak Terminal 2'de patlayıcı bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine polis, itfaiye ve bomba imha uzmanları havalimanında geniş çaplı arama yaptı. Yolcular Terminal 1'e yönlendirildi. Uçuş trafiği etkilenmedi. Aramalarda şüpheli bir cisim bulunmadı. Terminal gece saatlerinde tekrar açıldı. Polis ihbarı yapan kişiyi arıyor. Berlin'de 2026 kira endeksi dün açıklandı. Ortalama karşılaştırma kirası metrekare başına 7 euro 71 sent oldu. Bu 2024'e göre %6.9 artış anlamına geliyor. Berlin Kiracılar Derneği ise özellikle bazı kategorilerdeki yüksek üst sınırları eleştiriyor. Yeni binalarda metrekare üst değerleri 20 euronun üzerine çıkıyor. Berlin'de kart ve telefonla ödeme yaygınlaştıkça para otomatı sayısı azalıyor. Bundesbank ise Berlin'de nakit erişimin genel olarak iyi olduğunu savunuyor. Market kasalarından para çekme giderek yaygınlaşıyor. Ancak bu yöntem çoğu yerde 200 euro ile sınırlı. İkinci Türk Halk Oyunları Festivali 7 Haziran Pazar günü saat 18'de Ufa Fabrik'te düzenlenecek. BTMK'nın düzenlediği festivalde Türk Halk Oyunları sahneye taşınacak.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
4: Almanya Savunma Bakanlığı yedek askerlerin görev alanını genişletmek istiyor. Yeni yasa taslağına göre yedek askerler gelecekte barış döneminde de bazı görevler için hizmete çağrılabilecek. Bugüne kadar bu kişiler sadece tatbikatlara katılıyordu. İşverenlere de çalışanlarını yedek askerlik için izinli saymaları durumunda mali destek verilmesi planlanıyor. Almanya'da hükümet siber saldırılara karşı savunmayı güçlendirmek için yeni bir yasa tasarısını kabul etti. Tasarıyla Federal Bilgi Güvenliği Dairesi, polis ve Federal Kriminal Dairesi daha geniş yetkiler alacak. Federal İçişleri Bakanı Dobrindt, Almanya'nın dünya genelinde siber saldırıların ana hedeflerinden biri olduğunu söyledi. Amerikan basınına göre Washington ve Tahran 60 günlük geçici bir mütabakat üzerine anlaştı. Anlaşma ateşkesin uzatılmasını, Hürmüz Boğazı'nın yeniden tamamen açılmasını ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin başlamasını içeriyor. Diğer yandan İran Devlet Televizyonu Buşer eyaletinde Amerika'ya ait bir hava aracının düşürüldüğünü iddia etti. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
5: Hamburg'da kuzeyin liman şehrinde bugün hava 15 derece ve sisli. Sıcaklık gün boyunca 8 ile 26 derece arasında değişecek. Iluman ve sisli bir gün. Hafif bir mont iyi gelir. Yanınıza bir gözlük almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 124 euro 59 sent. Çeyrek altın ise 218 euro 3 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 43 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Aktüel Hamburg.
1: Değerli dinleyenler, Hamburg Havalimanı'nda Haziran ayında Tornado savaş uçakları iniş ve kalkış yapacak. Alman Hava Kuvvetleri 8 ile 12 Haziran arasında sivil havalimanlarının kriz durumunda askeri amaçla nasıl kullanılabileceğini test edecek. Tatbikatta 6 Tornado Hamburg'a getirilecek. Tornado uçakları çok gürültülü olduğu için çevre sakinlerine şikayet hattı da kuruldu. Hamburg'un Wilhelmsburg semtinde bir parkta bıçaklı kavga yaşandı. Weringstrasse'deki parkta iki adam arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Polise göre birbirini tanıyan ve alkollü oldukları belirtilen kişilerden biri bıçakla saldırdı. Şüpheli polis gelene kadar tanıklar tarafından olay yerinde tutuldu. Hamburg'da olimpiyat referandumuna 3 gün kala kampanyalar son düzlüğe girdi. Destekçiler ve karşıtlar son haftalarda yoğun tanıtım çalışması yaptı. Kent genelindeki 28 binden fazla afişin yaklaşık 4'te 3'ü evet kampanyasına ait. Hamburg'da Kiez bölgesinde bir taksiye silahlı saldırı düzenlendi. Polise göre taksi şoförü 5 yolcuyu indirdikten sonra grupla arasında tartışma çıktı. Ardından taksiye birkaç el ateş edildi. Kurşunlardan biri aracın sol dış aynasını deldi. Şoför yaralanmadı. Saldırganlar kaçtı. Polis aramada bulunuyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya Savunma Bakanlığı yedek askerlerin görev alanını genişletmek istiyor. Yeni yasa taslağına göre yedek askerler gelecekte barış döneminde de bazı görevler için hizmete çağrılabilecek. Bugüne kadar bu kişiler savaş ya da gerilim durumu dışında genellikle sadece tatbikatlara katılıyordu. İşverenlere de çalışanlarını yedek askerlik için izinli saymaları durumunda mali destek verilmesi planlanıyor. Almanya'da hükümet siber saldırılara karşı savunmayı güçlendirmek için yeni bir yasa tasarısını kabul etti. Tasarıyla Federal Bilgi Güvenliği Dairesi, Polis ve Federal Kriminal Dairesi daha geniş yetkiler alacak. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Almanya'nın dünya genelinde siber saldırıların ana hedeflerinden biri olduğunu söyledi. Amerikan basınına göre Washington ve Tahran 60 günlük geçici bir mütabakat üzerine anlaştı. Anlaşma ateşkesin uzatılmasını, Hürmüz Boğazı'nın yeniden tamamen açılmasını ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin başlamasını içeriyor. Diğer yandan İran Devlet Televizyonu Buşer eyaletinde Amerika'ya ait bir hava aracının düşürüldüğünü iddia etti. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
1: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
0: Serdar ve DJ Hakan'ın Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ile 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
2: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında. Metropol FM Özel Dosya.
3: Değerli dinleyenler, Berlin'de gündem olan Jump ve Orange faşurlu sürücü kursları soruşturmasında dikkat çeken yeni detaylardan biri de Strohmann, yani paravan kişiler sistemi olduğu ortaya çıktı. Kamu yayıncı kurumu RBB'nin araştırma ekibine göre dolandırıcılık şebekeleri özellikle Polonya ve Bulgaristan'da yaşayan evsiz ya da maddi durumu kötü kişileri hedef alıyor. İddialara göre bu kişilere yaklaşık 100 euro gibi küçük ödemeler yapılarak büyük borçları bulunan ya da batmak üzere olan şirketlerde resmi

0: İsmi genel müdür olarak isimleri kullanılıyor. Evet, isimleri kullanılıyor. Daha sonra bu kişiler yeniden Polonya ve Bulgaristan'a dönüyor ve yetkililerin kendilerine ulaşması neredeyse imkansız hale geliyor. Uzmanlara göre bu yöntem sadece Berlin'de değil, Almanya genelinde uzun süredir kullanılan çok yaygın bir dolandırıcılık sistemi. Yetkililer gerçek şirket yöneticilerinin sorumluluktan kaçmak için paravan şirket ve isimler kullandığını düşünüyor. RBB'nin haberine göre uzmanlar özellikle noterlerin ve ticaret sicili işlemlerinin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini savunuyor. Şirketlerde genel müdür değişikliklerinde atanan kişilerin gerçekten bu görevi yapabilecek durumda olup olmadığının daha detaylı ve kapsamlı araştırılması gerektiği belirtiliyor. Birçok mağdur şimdi hem kaybettikleri paraları geri almaya çalışırken aylarca emek verdikleri ehliyet süreçlerini yeniden başlatma endişesi yaşıyor.
1: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

0: geliyor.
1: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk.
1: DJ Hakan'la Rengarenk.
2: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mikrofona ben DJ Hakan ve günlerden Cuma. Cuma olunca ne güzel oluyor değil mi? Herkese bayram. Es ja wunderbar. Auch das Wetter. Alles top. Daha iyisi olamaz. Aslında daha iyisi olabilir arkadaşlar. Yarın İstanbul'da olacak bir dinleyicimiz var mı? Yani atıyorum bu akşam uçuyorsunuz veyahut da yarın sabah uçuyorsunuz. Yarın öğleden sonraya kadar İstanbul'da olacaksanız size bir sürprizim var. Yalnız bu sürprizimi size vermem için bana uçak biletlerinizi, daha doğrusu almış olduğunuz uçak biletini WhatsApp üzerinden göstermeniz lazım, göndermeniz lazım. Çünkü ben size yarın dünyada bir ilk, dünya rekoru kırılacak. Kanye West'in biletleri bende! İnanmıyorsunuz değil mi? Evet, Kanye West'in dünya turu, ilk dünya turu İstanbul'da gerçekleşiyor ve şimdiye kadar 105 bin bilet satılmış ki 112 bin olursa bu bir dünya rekoru olacakmış. İstanbul Olimpiyat Atatürk Stadı'nda olacak bu konser yarın arkadaşlar. Yarınki bu konser için elimde, size söylüyorum, tam tanesi 600 euro değerinde en iyi yerden biletlerim var. Bu konsere dahil olabilirsiniz. Das ist aber geil, oder? Aber morgen, sehr kurzfristig, çok spontane oldu. Konseri düzenleyen bir arkadaşım, telefon açtık, odur budur falan, Erdem falan dedim, Hakan tamam dedim, ben dinleyicilerimize de şunu şuradan göndereceğim. Tamam, ben gönderiyorum biletleri dinleyicilere armağan edersem ve dinleyicilerime hemen WhatsApp üzerinden bu biletleri armağan edeceğim. Tanesi 600 euro değerinde olan bu konser biletleri. So. Şimdi cennete gidiyoruz. Ebru Gündeş'le. 11.11 oldu saatlerimiz. Rengarenk'tesiniz.

0: Metropol FM.
1: Rengarenk'te en güzel parçalarımıza ilerliyoruz. Elif Kaya şimdi aşklarca diyor. Ondan sonra yine size özel bir parça çalacağım. Az sonra sakın radyonuza ayrılmayın. Rengarenk'tesiniz. Gününüz aydın olsun. Mikrofona ben DJ Hakan.

daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.

neredesiniz? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Ve yine yapılan bir araştırmada erken yatmak, erken kalkmak bir insanı hem genç, hem zengin ve de bilge yapıyormuş. Arkadaşlar, buna ne şekilde hak verirsiniz? Yazın bana 0-32-117-970-71. Bunun bir aslı var mı? Ne diyorsun? Geldi bile mesaj. Yalan diyor. Direkt yalan. Başka bir dinleyicim. İşçi sınıfını kandırmak için söylenen yalanlar diyor. Oh guy. Ne kadar çabuk geliyor mesajlar böyle. Birisi ne diyor? İşte bu tam benim diyor. Bilge misin, zengin misin, hepsi mi yoksa? Onu da söyleseydi. Birisi, das ist interessant. 6 yaşımdan beri erken yatıp erken kalkıp eşek gibi çalışıyorum. Sonuç ev kira çalıştığım süre karnım doyuyor. İşten çıksam aç kalırım. O iş öyle olmuyor anacım demiş bir de. Zupa. Diğer mesajla da biraz sonra yer vereceğim. Aradınız beni, bakayım. Canlı telefon. Telefona da bağlananlar var. Bağlanmak isteyenler var. Biraz sonra alacağım ama demiştim ya biraz önce. Benim özel parçalarımdan bir tanesini sizler için çalıyorum. Hiçbir yerde duyamayacağınız, edemeyeceğiniz ve belki de tek bir kez dinleyebileceğiniz şarkılardan bir tanesi geliyor şimdi. Çok güzel. Vallahi billahi bak şimdi. Bak. 1, 2, 3, 4.

0: Nasıl şarkı ama? Muazzam değil mi? Kısa bir reklam aramız olacak, sonra tekrar birlikteyiz.
1: Dededen toruna, anneden kızına, babadan oğula, nesilden nesile. Tüm sevdiklerinize, tüm sevdiklerimize bayramınız bolluk ve güzellik getirsin. Nesilden nesile, sevgiyle Gazi.
2: Metropol FM Aktüel Hamburg.
3: Değerli dinleyenler, Hamburg Havalimanı'nda Haziran ayında Tornado savaş uçakları iniş ve kalkış yapacak. Alman Hava Kuvvetleri 8 ile 12 Haziran arasında sivil havalimanlarının kriz durumunda askeri amaçla nasıl kullanılabileceğini test edecek. Tatbikatta 6 Tornado Hamburg'a getirilecek. Tornado uçakları çok gürültülü olduğu için çevre sakinlerine şikayet hattı da kuruldu. Hamburg'un Wilhelmsburg semtinde bir parkta bıçaklı kavga yaşandı. Weringstrasse'deki parkta iki adam arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Polise göre birbirini tanıyan ve alkollü oldukları belirtilen kişilerden biri bıçakla saldırdı. Şüpheli polis gelene kadar tanıklar tarafından olay yerinde tutuldu. Hamburg'da olimpiyat referandumuna 3 gün kala kampanyalar son düzlüğe girdi. Destekçiler ve karşıtlar son haftalarda yoğun tanıtım çalışması yaptı. Kent genelindeki 28 binden fazla afişin yaklaşık 4'te 3'ü evet kampanyasına ait. Hamburg'da Kiez bölgesinde bir taksiye silahlı saldırı düzenlendi. Polise göre taksi şoförü 5 yolcuyu indirdikten sonra grupla arasında tartışma çıktı. Ardından taksiye birkaç el ateş edildi. Kurşunlardan biri aracın sol dış aynasını deldi. Şoför yaralanmadı. Saldırganlar kaçtı. Polis aramada bulunuyor.
2: Almanya ve Dünya Gündemi.
3: Almanya Savunma Bakanlığı yedek askerlerin görev alanını genişletmek istiyor. Yeni yasa taslağına göre yedek askerler gelecekte barış döneminde de bazı görevler için hizmete çağrılabilecek. Bugüne kadar bu kişiler savaş ya da gerilim durumu dışında genellikle sadece tatbikatlara katılıyordu. İşverenlere de çalışanlarını yedek askerlik için izinli saymaları durumunda mali destek verilmesi planlanıyor. Almanya'da hükümet siber saldırılara karşı savunmayı güçlendirmek için yeni bir yasa tasarısını kabul etti. Tasarıyla Federal Bilgi Güvenliği Dairesi, Polis ve Federal Kriminal Dairesi daha geniş yetkiler alacak. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Almanya'nın dünya genelinde siber saldırıların ana hedeflerinden biri olduğunu söyledi. Amerikan basınına göre Washington ve Tahran 60 günlük geçici bir mütabakat üzerine anlaştı. Anlaşma ateşkesin uzatılmasını, Hürmüz Boğazı'nın yeniden tamamen açılmasını ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin başlamasını içeriyor. Diğer yandan İran Devlet Televizyonu Buşehr eyaletinde Amerika'ya ait bir hava aracının düşürüldüğünü iddia etti. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya'da sigara ve nikotin ürünleri kullanımı endişe verici boyutlara ulaştı. Yapılan değerlendirmelere göre ülkede nüfusun neredeyse 5'te 1'i en azından ara sıra sigara ve nikotin maddesini içeren ürün kullanıyor. Uzmanları asıl kaygılandıran gelişme ise gençler arasında nikotin tüketiminin yeniden artış göstermesi. Baştan söyleyelim, sigara ve her türlü nikotin içeren ürünlerin sağlığa zararlı olduğu ve yaşam kalitesini ciddi etkilediği belirtiliyor. Federal Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Sorumlusu Hendrik Streeck, tütün kullanımının hala ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek daha sert önlemler alınması gerektiğini söylüyor. Streeck, Almanya'da her gün yaklaşık 360 kişinin tütün tüketiminin sonuçları nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekiyor.
1: 130.000 Menschen sterben in Deutschland pro Jahr an Tabak, den Folgen des Tabakkonsums. Das sind rund 360 Menschen pro Tag. Auch heute 360 Menschen. Dahinter stehen Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall, COPD, unglaubliches Leid, Pflegebedürftigkeit und verlorene Lebensjahre.
0: Özellikle gençlerin nikotin poşetleri, elektronik sigaralar ve vape ürünleriyle giderek daha erken yaşta tanışması uzmanlar tarafından tehlikeli bulunuyor. Renkli ambalajlar, tatlı aromalar ve şekerlemeyi andıran tasarımlar bu ürünleri gençler için cazip hale getiriyor.
1: Der Einstieg erfolgt nicht mehr über die klassische Zigarette und Tabak, sondern häufig über Nikotinbeutel, über E-Zigaretten und Vapes. Wir haben, der Rauch schmeckt nicht mehr nach Tabak, sondern er schmeckt jetzt nach Coca-Cola, Strawberry Kiwi und Salted Caramel.
0: Federal Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Sorumlusu Streeck, gençlere hedef alan aromaların yasaklanmasını, tütün vergilerinin arttırılmasını ve satış noktalarındaki denetimlerin sıkılaştırılmasını talep ederken, tek kullanımlık vape ürünlerinin yalnızca sağlık açısından değil, çevre ve iklim koruma gerekçeleriyle de büyük ölçüde piyasadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.
1: Höhere Preise erschweren nachweislich auch den Einstieg. Daher ist es auch richtig, dass hier auch eine deutliche Erhöhung der Tabaksteuer vorgesehen ist. Wir brauchen strengere Regeln, höhere Preise und stärkere Kontrollen. Die Zusatzstoffe und jugendaffine Aromen müssen verboten werden. Einwegvapes müssen zurückgedrängt werden, einfach auch aus Umweltschutzgründen. Und der Zoll muss illegale Waren auch konsequent aus dem Verkehr ziehen.
0: Değerli dinleyenler, tütün tüketiminin sağlık sistemine ve topluma yüksek maliyetler yüklediğine işaret eden uzman Streeck, nikotine başlamanın zorlaştırılması gerektiğini söyledi. Uzmanlara göre daha yüksek fiyatlar, daha sıkı denetimler ve daha etkili kontroller özellikle gençlerin nikotin bağımlılığına sürüklenmesini önlemede önemli rol oynayabilir. Yapılan değerlendirmelere göre ülkede nüfusun neredeyse 5'te 1'i en azından ara sıra sigara ve nikotin maddesini içeren ürün kullanıyor. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
2: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Saatte yine konser biletlerim olacak. Bu konser biletlerin arasında muhabbet var. Evet, ve Berlin'de düzenlenecek olan kültür festivali de var. Halkların kültür festivali var. Ondan sonra efendime söyleyeyim, Ender Balkır'ın konseri var. Ya böyle oğlarsınız. Sonra yarın İstanbul'da olacak. Dinleyicilerimiz için elimde Kanye West'in biletleri var. Şimdiye kadar 105 bin bilet satıldı ve rekor kırdı. Bu İstanbul, daha doğrusu Olimpiyat Atatürk Stadında, Atatürk Olimpiyat Stadında gerçekleşecek olan yarınki konser için elimde 600 euro değerinde biletler var. Ve bu iki bileti, yani tam 1200 euroluk biletler sizlerin olabilir. Vay anam vay, güzel değil mi?
1: Biletçi geldi, biletçi.
0: Şimdi sokağa gidiyorum. Dışarı çıkınca arkadaş, Hakan bize bilet yok mu falan. Ya arkadaşlar, şeye benzedim. Aynı milli piyangocular var ya, seyyar satıcılar dışarıda Türkiye'de. Aynı öyle. Bir biletçi diye böyle omzumdan aşağı doğru böyle büyük bir yazı yazacağım. Sünnet çocukları gibi. Biletçi yazacak orada. So, jetzt machen wir weiter. Bu konser biletlere sahip olmak için ne yapmanız gerekiyor? Detayları az sonra vereceğim. Daha iyi diyecek şimdi Hande Ünsal'la. İlerliyoruz.

Lizzo, Hande Ünsal'dan sonra Daha İyi adlı şarkısını dinledik. Şimdi belki de daha iyisi geliyor. Tabii bu göreceledir. Geliyor.

onda bunu şundadır, mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Güzel bir şarkı. Sadece şarkılarda kalmış. Güzel sözler. Evet, ve Berlin'de önümüzdeki ayın 7'sinde arkadaşlar, ikinci Halk Oyunları Kültür Festivali var. Ayın 7'sinde, önümüzdeki ayın 7'sinde Ufa Fabrik'te düzenlenecek olan bu gösteriye, ikinci Halk Oyunları Kültür Festivali için bilet kazanmak istiyorsanız beni şimdi arayabilirsiniz. 030-217-970-71 030-217-970-71 İkinci Halk Oyunları Kültür Festivali Berlin'de. Şimdi sevemedim kara gözlüm. Seni koyunca. Metropol FM'desiniz. Rengarenk. Diğer biletlerim de biraz sonra gelecek. Sakın ayrılmayın.

0: Pavel Matiz Acanım dedi. Bu güzel parçadan sonra yine biletlerim var arkadaşlar. Şu tut karta gidiyoruz.
1: Şu tut kart.
0: Evet, Stuttgartlar ve civar köylerde, kasabalarda oturan dinleyicilerimiz. Payidar adı altında Anadolu Kültür Gecesi, halk dansları ve müzik gösterisi düzenleniyor. Bugün Schwabenland Halle Fellbach'ta Ender Balkır orada olacak. Onun yanı sıra sinema Burak Özyavuz'da sanat yönetmenleri, dediğim gibi Fellbach Türk Derneği ve BEM Folk Dance ekibinin sunmuş olduğu bu Payidar adlı gösteriye bilet istiyorsanız Stuttgart'ta beni şimdi arayabilirsiniz. Telefon numaram 0-30-217-970-71, 0-30-217-970-71. Tekrar ediyorum, Payidar Anadolu Kültür Gecesi halk dansları ve müzik gösterisi. Bu akşam Schwabenland Halle Fellbach'ta Ender Balkır da orada olacak. Bu güzel gösteri için beni arayabilirsiniz. Sizler beni ararken ben de Sefo ile Mustafa Sandal'ın baş başa verip İsyankar adlı şarkısını dinletiyorum. Metropol FM'de.

0: geliyor.
1: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Ayşe'den dinledik. Kim ne derse desin. Çok güzel ya. Muazzam bir parça. Çok da güzel yapmışlar. Eski Önder Turacı. Fenerbahçe'nin futbolcunun eski eşi. Şimdi burada hangisi eski oluyor? Ayşe mi yoksa Önder mi? Onun kararını herhalde kendi aralarında vermişlerdir. Ve şimdi kısa bir aramız olacak. Ondan sonra size öyle bir parça çalacağım. Roman sevenler burada mı? Güzel bir roman parçası çalacağım. Yine hiçbir yerde bulamayacağınız en güzel parçalardan bir tanesi. Burada Rengarenk'te.
1: Bald 20 Mal in Deutschland. Auch

Metropol FM'desin, mikrofona ben Nici Hakan ve biraz önce ne demiştim? Size öyle bir parça çalacağım ki roman hayranları gelsinler buraya. Evet, eşarplarınızı, ceketlerinizi belinize bağlıyorsunuz. Bu havada da pek ceket giyilmez ama. Ona benzer, çorabınızı da olur, çorap uzunsa, kravat olur, kemeriniz olur, uzun ne varsa olur artık. Hazır mıyız? Şimdi öyle bir roman parçası çalacağım ki mutlaka bunu tanıyorsunuzdur ama bu versiyonu hiçbir yerde yok. Sadece Metropol FM'de, sadece Rengarenk'te.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.

So, und da sind wir wieder, arkadaşlar. Bilet üstüne bilet. Şimdi önümüzdeki ayın 6'sında Oberhausen'da yine muhteşem bir konser var. Bu konser için yine bilet dağıtacağım, bilet vereceğim sizlere. Hangi sanatçının bileti Hakan diye soracak olursanız, aha da bu.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Ne yapmıyorsan has gurbetçi, has Almancı değilsin. Annen baban sana kültürünü zorla öğretmek istediği için Tarkan yerine de Gülşen Kutlu türküleri, Orhan Akalmaz türküleri dinletmediyse gurbetçi değilsin. Bulgaristan'da çorba parası vermediysen o zaman has gurbetçi, has Almancı değilsin. Ala franga tuvalet yoksa ben tuvalete gitmem demediysen. Alaturka tuvalette zorlanıyorsan, zorlanmıyorsan Alaturka tuvalette o zaman gurbetçi değilsin. Bravo Ahmet, tebrik ediyorum seni. Hepimizin duygularına tercüman olan bir mesaj. Bütün dinleyenlerimizin duygularına tercüman olan işte o mesaj.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Exchange AG. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, size ve sevdiklerinize huzur, mutluluk ve güzel anlar dileriz. Exchange AG.

0: Metropol FM. Metropol FM özel dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya ekonomisi bir türlü istenen hızla toparlanamıyor. İran savaşı sebebiyle petrol ve doğalgaz fiyatlarının artması ekonomik canlanmayı yavaşlatıyor. Bu yüzden Ekonomi Bilirkişi Konseyi de büyüme tahminini düşürdü. Ekonomi Bilirkişi Konseyi üyesi Monika Schnitzer bu yıl için beklentilerin aşağı çekildiğini söylüyor. Bunun en önemli nedeni olarak da İran savaşı sonrası enerji fiyatlarındaki artışı gösteriyor.
2: Wir mussten in diesem Gutachten unsere Wachstumsprognose für dieses Jahr leider nach unten korrigieren. Grund dafür ist vor allem der Iran-Krieg und die dadurch stark angestiegenen Rohöl- und Gaspreise. Wir erwarten deshalb für das laufende Jahr ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um nur noch 0,5%. Für das kommende Jahr rechnen wir mit einem leicht höheren Wachstum von 0,8%.
1: Uzman Veronika Grimm ise Almanya ekonomisinin zaten zayıf bir dönemden geçtiğini belirtiyor. Ona göre ihracat, yatırım ve üretimdeki sorunlar devam ediyor.
3: Die Außenwirtschaft entwickelt sich aufwärts gerichtet, aber die deutsche Wirtschaft entwickelt sich schwach. Im Jahr 2025 hat die Wirtschaftsleistung nach zwei Rezessionsjahren kaum zugenommen. Die Warenexporte gingen das dritte Jahr in Folge zurück. Die privaten Investitionen waren rückläufig und die Produktion im verarbeitenden Gewerbe stagnierte.
1: Dış ticarette bir miktar hareket var, fakat Alman ekonomisi genel olarak zayıf ilerliyor.
3: Infolge des Iran-Kriegs stark gestiegenen Energiepreise bremsen nun die konjunkturelle Erholung in Deutschland und führen zu einem deutlichen Anstieg der Verbraucherpreise. Die seit sieben Jahren anhaltende Schwäche der deutschen Wirtschaft ist allerdings nicht nur konjunkturell bedingt, sondern hat auch strukturelle Ursachen.
1: Yani sorun sadece savaş nedeniyle ortaya çıkmış değil. Enerji fiyatları bugünkü sıkıntıyı artırıyor ama Almanya ekonomisinde daha uzun süredir devam eden yapısal problemler de var.
3: Insbesondere auch aufgrund steigender Sozialversicherungsbeiträge und Energiekosten belasten nun die Unternehmen und dämpfen die Investitionsnachfrage. Hinzu kommen die wirtschaftspolitische Unsicherheit und verhaltene Absatzerwartungen.
1: Uzman Veronika Grimm'e göre şirketleri zorlayan başlıklar arasında yüksek enerji giderleri ve sosyal sigorta primleri de var. Bu da firmaların yatırım yapma isteğini azaltıyor. Kısacası uzmanlara göre Almanya ekonomisi bu yılda çok düşük bir büyümeyle yoluna devam edecek. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
4: Evet arkadaşlar, ve diyoruz muhabbetin konseri için. Biletler var elimde, isteyenler beni şimdi arayabilir. 030-217-970-71 030-217-970-71 arayın beni ve bu biletlerin sahibi olun. Ve ben tekrardan önceden bir anons edeyim. Bir kişiyi aldık. İki kişiyi şu anda bekletiyorum. Biliyorsunuz Muhabbet Show Oberhausen Eberbach'ta olacak. Nostaljik ve canlı bir müzik zaman yolculuğuna çıkacağız arkadaşlar. Burada aynı zamanda dedim mi üzerinde show da var, sadece müzik değil. Adı da üstünde olduğu gibi muhabbet de olacak. Güzel bir eğlence sizi bekliyor. Önümüzdeki ayın 6'sında, dediğim gibi tekrar ediyorum, Oberhausen Eberbach'ta olacak. Kiminle görüşüyorum? Merhabalar.
5: Merhaba.
4: Merhaba. Kusura bakmayın, rahatsız ettik.
5: Ben İsmail.
4: İsmail, uyandırdık mı?
5: Yok abi, yoldayım da. Çekmedi, sonradan gelsesiniz.
4: Yani istersen yolculuğunu sonlandır, ondan sonra alayım seni. Nasıl yapalım? Söyle.
5: Sıkıntı yok.
4: Rahatım diyorsun yani.
5: Rahatım, yollarda okay. Rahatım ben.
4: Güzel. Meslek nedir?
5: Meslek Abschleppdienst. ADAC.
4: Ha, ADAC ise bu. Deri ise başka bir düğmeye basacaktım orada da. Zor. Nereden arıyorsun bizi? Hangi şehirden?
5: Ben Köln'den arıyorum.
4: Köln'den arıyorsun ama yakında, tamam. Muhabbeti de daha doğrusu, evet. Değil mi? Tanıyorsun, seviyorsun, dinliyorsun.
5: Evet, tanıyorum, evet.
4: Okey. Evet, hangi şarkısını biliyorsun? En sevdiğin şarkısı?
5: En şarkı standart zaten. Zilikti mein Namen.
4: Aman. Peki onu biliyor musun?
5: Efendim?
4: Söylemesini biliyor musun? Daha doğrusu şarkıyı biliyor musun? Söyleyebilecek misin?
5: Yok söyleyemem ya.
4: Aa, ama biz öyle beleşe bilet vermiyoruz.
5: Yani ben söylesem radyodan çıkan çok olur.
4: Olsun. Biz onu wir nehmen das in Kauf. Bizim için fark etmiyor.
5: yok söyleyemem ben.
4: Vallahi yoksa veremiyorum. Kusura bakma.
5: Canın sağ olsun.
4: Ya bir dörtlü söyle. Yani sesinin güzel olması şart değil. Maksat tamam. Muhabbet olsun.
5: Tamam.
4: Hadi bakalım.
5: Silikli meine Namen.
4: Ne oluyor bak?
5: Ich kann es nicht ertragen.
4: Naja, geht doch. Bu kadar değil mi? Naja, wir können dich auch nicht ertragen.
5: Bu kadar.
4: Tamam mı? Ve bu biletleri sana veriyorum.
5: Teşekkürler.
4: Rica ederim. Ya ben bu kadar donuk bir dinleyici. Ben biraz patavatsızımdır.
5: Cuma ya, havalar sıcak.
4: Ha, yoksa diyorsun yıkarım ortalığı diyorsun.
5: Aynen. Yoksa yıkar geçerim.
4: Aynen, o muhabbet buraya gelecek. Aklımıza kalıyorsun, ayrılmıyorsun lütfen. Diğer tamam, dinleyicimize geçiyoruz. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
6: Alo, merhaba.
4: Merhabalar.
6: Engin ben.
4: Engin Bey, nasılsınız? İyi misiniz? Nereden arıyorsunuz bize?
6: Çok teşekkür ederim. Siz demenize gerek yok. Sen diyebilirsin.
4: Tamam, Engin'cim diyeceğim ben o zaman. Nasılsın Engin'cim?
6: Olur. Fark etmez. Şu anda yayına bağlandığım için çok mutluyum. Bir önceki yayına bağlananın da sesini duydum da ben zannettim kendim konuşuyorum.
4: Sen de kendine konuşuyorsun değil mi?
6: Ben de kendi konuşuyorum. Bakıyorum bana kimse cevap vermiyor. Ondan sonra dedim dur bakayım bir bekleyeyim. Sıra bana gelecek galiba.
4: Zo. Yarışmamızın şartlarını biliyorsun. Hangi şehirden yani, arıyorsun bizi?
6: Ben şu anda yoldayım, İzerlon'dayım. Oradan arıyorum ama kendim Verdol diye bir yer var, orada yaşıyorum.
4: Yakın mı peki bana. Konserin olacağı yere yakın mı?
6: Yakın değil ama benim için fark etmiyor olsun. Eşimle
4: tamam.
6: Beraber
4: gidelim diyorsun değil mi? Güzel bir gün geçirelim çünkü çok güzel bir şov olacak. Sadece şarkılar değil, kendisi şovu da var. Peki seni dinliyorum şimdi. Söyle bakayım bir dörtlük.
6: Söyleyeyim şarkıyı. Zelig meine Namen. Ich kann es nicht ertragen. Es war ihr letztes Wort. Ich liebe dich, dann ging sie fort.
4: Orada arkada bir germe sesi çıktı.
6: Germe sesi değil o.
4: Neydi o?
6: Heyecanlandım da. Yolda şey.
4: Aha gitti. Sesin gitti. Yolda ne?
6: Geliyor mu şu anda sesim?
4: Şimdi geliyor.
6: Evet yoldayım ya bir anda çizgilere bastım araçtan geldi.
4: Ha o çizgilerin üzerinden dırr diye ben de gerdi falan zannettim. Evet, yani. Evet. O da yeni bir o da bir efekt falan mı dedim acaba? Bu biletler senin. Tebrik ediyoruz. Rica ederim. Hattımızda kalıyorsun. Evet arkadaşlar ve muhabbetin biletlerini de verdik. Önümüzdeki saatte daha doğrusu Paydos programında sunacağım ben sizlere. Saat 15'ten itibaren İstanbul'da Kanye West'in biletleri elimde. 600 euro değerindeki bu biletler sizlerin olabilir. Yarınki bu muhteşem devasa konser için Paydos programı sakın kaçırmayın diyeceğim arkadaşlar. Ve şimdi... Sen ben...

0: Metropol FM'desiniz ve arkadaşlar, Rengarenk programın bir sonuna geldik. Üzülmeye gerek yok. Pazartesi günü yine burada olacağım. Ama ondan öncesi saat 15 ile 19 arasında tekrardan sizlerle birlikte olacağız. Ve bu birlikteliğimiz esnasında, daha doğrusu Paydos programında sizlere bir sürprizim olacak. Ve İstanbul'da yarın düzenlenecek olan Kanye West'in konser biletleri bizde olacak. Bunları kazanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey saat 15 ile 19 arası beni takip etmeniz, daha doğrusu Metropol FM'in Paydos programını takip etmeniz olacaktır. Yarınki konserde biliyorsunuz şimdiye kadar Kanye'nin ilk konseri İstanbul'da başlıyor ve şimdiye kadar 105 bin bilet satılmış, rekora doğru gidiyorlar. 112 olunca rekor olacakmış ki bunu da aşmak herhalde pek zor olmayacak. Dediğim gibi bu 600 euro değerindeki biletler sizlerin olacak. Anlaştık mı? Tamam. Madem anlaştık, şimdi de haber bültenlerine bağlanıyoruz. Bıdı bıdıyı biraz bırakıyoruz. Başkaları yapsın onu. Sonra dediğim gibi 15'ten itibaren sizlerle tekrar ben birlikte olacağım. Keyfiniz bol olsun.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Es handelt sich um einen 49-jährigen Türken.
2: Video eines Polizeieinsatzes in Hamburg sorgt im Netz für Aufregung.
3: Kriminelle Ausländer. Vor nichts scheinen die Deutschen sich mehr zu fürchten. Aber
4: bugün biraz rahatsız edici ama artık görmezden gelinemeyecek bir çifti standardı konuşacağız. Bu sözler özellikle Alman medyasına ve kamuoyuna yönelik.
5: Sevgili Alman medyası, gerçekten de nasıl bir iş bu? Sık sık yapılan bir algıdan söz etmek istiyorum. Ne zaman suç işleyen biri göçmen kökenli olsa manşetler hemen hazır. Türk kökenli, Arap kökenli, Bulgar kökenli. Ama ne zaman aynı göçmen toplumundan biri büyük bir başarıya imza atsa bir anda sihirli bir değnek değiyor ve o kişi sadece Alman oluyor. Sosyal bilimlerin buna verdiği isim conditional belonging, yani koşullu aidiyet. Ve araştırmacılara göre bu durum modern dönemin daha örtülü ayrımcılık ve ırkçılık biçimlerinden biri.
6: Makta da Özil, ausgerechnet Özil. So mit Ansage. Ein von Mesut Özil, 2-0 für Deutschland.
5: Mesut Özil yıllarca Alman milli takımı için mücadele ettiğinde iyi bir Almandı. Uğur Şahin ve Özlem Türeci pandemi döneminde dünyaya umut olduğunda Almandı. Amerika'da 600 kilometre koşan 14 tane maraton mesafesini bir kere de tamamlayan Arda Saatçi.
7: Der deutsche Influencer und Extremsportler Arda Saatçi ist mehr als 5 Tage lang gejoggt und Millionen haben dabei zugesehen. Das ist die Geschichte.
5: Alman medyası, hey deutsche Medien, sizin için Alman kökenleri önemli değil. Ama iş suç haberlerine gelince bir anda herkesin kökeni yeniden hatırlanıyor. Şimdi sevgili gençler, sözüm size. Siz kendinizi nasıl görmek istiyorsanız öyle yaşamakta özgürsünüz. Ne Alman kültürü tamamen mükemmel, ne Türk, Arap ya da başka bir kültür tamamen kötü. Her kültürün güçlü yanları da var, zayıf yanları da. Siz çok şanslısınız, her kültürün en iyi yönlerini seçebiliyor ve kendinize göre bir gelecek kurabiliyorsunuz.
8: Super Diversität, könnt ihr euch denn was darunter vorstellen?
9: Eine andere Nationalität?
10: Auch die Hautfarbe, andere Religion?
11: Bei Super Diversität geht es um die komplexe Vielfalt, die in vielen Einwanderungsländern wie auch Deutschland entstanden ist.
5: Bizim içimizden çıkan başarılı insanları bizden koparmayın. Ya onları başarı kazandıklarında da kökenleriyle birlikte kabul edin ya da suç işleyen her göçmenin kökenini manşetlere taşımaktan vazgeçin. Eğer gerçekten eşitlikten söz ediyorsanız dili de eşit kullanın. Çünkü bugün oluşan algı çok açık. İyi olan her şey Alman, kötü olan her şey yabancı. Sonra da toplumdaki kutuplaşmanın neden arttığını konuşuyorsunuz. Oysa aidiyet sadece başarı alanlarında verilen bir ödül değildir. Aidiyet zor zamanlarda da insanı eşit görüyor.

0: hem de kendi kültürlerinin güzel taraflarını doğru anlatarak. Çocuklarımız en iyi eğitimi alsın, sağlıklı, dürüst, üretken ve özgüvenli bireyler olarak yetişsin. Bu yaklaşım bize Almanya'da daha huzurlu, daha adil ve daha sağlıklı bir gelecek sunacaktır. Metropol FM Haber Merkezi, ben Ferhat Poye.
1: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.

Daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.

0: sizler için Metropol FM hit listesine giren yeni şarkı.
1: Bengü ve Ümit Sayın, Ya Sen Gidip De.
2: Ya sen gidip de uzaklara, bensizliğe alışırsa.
1: Sefo ve Mustafa Sandal.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da federal hükümet siber saldırılara karşı savunmayı güçlendirmek istiyor. Bakanlar Kurulu bu konuda yeni bir yasa tasarısını kabul etti. Buna göre Federal Bilgi Güvenliği Dairesi, polis ve Federal Kriminal Dairesi daha geniş yetkilere sahip olacak. Amaç dijital saldırıları daha erken fark etmek ve mümkünse başlamadan durdurmak. Federal İçişleri Bakanı Dobrindt'e göre bu adım Almanya'nın güvenlik yapısı için önemli bir dönüm noktası.
2: Deutschland ist weltweit eines der Hauptziele von Cyberangriffen. Wir werden proaktiv dagegen vorgehen, was bedeutet, wir schlagen zurück, wir schalten die Bedrohung aus, wenn wir angegriffen werden, wir werden Angreifer stören und deren Infrastruktur zerstören.
1: İçişleri Bakanı Dobrindt'e göre Almanya'nın hedef alınmasının önemli bir nedeni ülkenin güçlü bir ekonomisi olması.
2: Deutschland ist als eine der bedeutendsten Wirtschaftsnationen der Welt, eines der zentralen Angriffsziele, steht im Fokus von Cyberangriffen. Wir stellen fest, dass wir zunehmend professionellen Angriffen ausgesetzt sind, die auch ein wesentlicher Teil der hybriden Bedrohungen darstellen.
1: Saldırıların hedefinde sadece devlet kurumları yok. Ayrıca ekonomi, sanayi, bilim dünyası ve kamu kuruluşları da bu tehditlerden etkileniyor.
2: Im Fokus stehen hier bei diesen Angriffen Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft, staatliche Stellen, Behörden. Diese Cyberangriffe werden zu unterschiedlichen Zielen eingesetzt, zur Sabotage, zur Spionage, zur Desinformation, zur Erpressung. Sie dienen aber auch dem Ziel der Destabilisierung unserer Gesellschaft.
1: Bu saldırıların hedefinde ekonomi, sanayi, devlet kurumları ve resmi daireler var. Siber saldırılar farklı amaçlarla kullanılıyor. Sabotaj, casusluk, dezenformasyon ve şantaj bunlardan bazıları. Yeni yasa tasarısıyla Almanya siber saldırılara karşı daha hızlı ve daha güçlü tepki vermek istiyor. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Has gurbetçi, has Almancı değilsin. Annen baban sana kültürünü zorla öğretmek istediği için Tarkan yerine de Gülşen Kutlu türküleri, Orhan Akalmaz türküleri dinletmediyse gurbetçi değilsin. Bulgaristan'da çorba parası vermediysen o zaman has gurbetçi, has Almancı değilsin. Ala franga tuvalet yoksa ben tuvalete gitmem demediysen. Alaturka tuvalette zorlanıyorsan, zorlanmıyorsan Alaturka tuvalette, o zaman gurbetçi değilsin. Bravo Ahmet, tebrik ediyorum seni. Hepimizin duygularına tercüman olan bir mesaj. Bütün dinleyenlerimizin duygularına tercüman olan işte o mesaj.
1: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Yardımlaşma artar, mesafeler erir. Paylaşmanın tadı tüm kalpleri birleştirir. Enfes Ege Türk lezzetleriyle bayram sofraları şenlenir. Coşku.

Exchange AG. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, size ve sevdiklerinize huzur, mutluluk ve güzel anlar dileriz. Exchange AG.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin David Riemer. Entlastung für Deutschlands Verbraucher. Die Inflation hat an Tempo verloren. Sie lag im Mai um 2,6% nach 2,9% im April. Das hat das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt. Grund für die abgebremste Inflation könnte der Tankrabatt sein.
2: Der Iran-Krieg hat vor allem die Energiepreise in die Höhe getrieben und damit auch die Inflation im April. Nun ist die Teuerungsrate im Mai aber offenbar gedrosselt worden, ein gutes Stück, obwohl der Iran-Krieg und die Sperrung der Straße von Hormuz insbesondere weiter die Preise treiben. Es liegt nahe, dass der von der Regierung gewährte Tankrabatt von rund 17 Cent pro Liter Sprit dabei eine Rolle spielt. Allerdings läuft der Tankrabatt, wenn er nicht verlängert wird, Ende Juni aus. Und Volkswirte fürchten, dass die höheren Energiepreise erst noch nach und nach auf Lebensmittel und Dienstleistungen durchschlagen. Aus Berlin, Ronny Tochau.
1: Nach dem Einschlag einer russischen Drohne in ein Wohnhaus in Rumänien nahe der Grenze zur Ukraine will das EU- und NATO-Land seine Verteidigung in dem Gebiet verstärken. Rumänien bat die NATO um einen beschleunigten Transfer bereits zugesagter Drohnenabwehrtechnik. Staatspräsident Dahn machte Russland für den Vorfall verantwortlich. Die mit Sprengstoff beladene Drohne schlug in der Stadt Galati ein. Zwei Bewohner wurden leicht verletzt. NATO und EU sicherten Rumänien ihre Unterstützung zu. Der Frühling dieses Jahr war deutlich wärmer und sonniger als im Schnitt. Vor allem die vielen Sonnenstunden in den Frühjahrsmonaten erinnern eher an südliche Breiten. Das teilte der Deutsche Wetterdienst in seiner vorläufigen Frühlingsbilanz mit.
3: Gut 2 Grad wärmer als üblich war es bei uns und damit gehört dieses Frühjahr zu den 10 mildesten überhaupt, also seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Geregnet hat's dagegen wenig, der April war definitiv zu trocken. Im Mai kam dann wie auf Knopfdruck der Sommer-Freibadwetter, vor allem im Norden und Nordosten gab Sonne satt und das war, sagen die Experten, ein Rekordlichtangebot, fast wie in Spanien. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Ex-Bundesverkehrsminister Scheuer soll sich wegen des Vorwurfs einer Falschaussage im Zusammenhang mit der gescheiterten PKW-Maut vor Gericht verantworten. Das Landgericht Berlin hat eine entsprechende Anklage zugelassen, teilt eine Gerichtssprecherin mit. Die Berliner Staatsanwaltschaft wirft dem 51-Jährigen vor, vor dem Mautuntersuchungsausschuss des Bundestags gelogen zu haben. Der ehemalige CSU-Minister weist den Vorwurf zurück.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Gündemde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Mesut Aztürk. Karadeniz'de Odessa'dan Türkiye'ye seyreden Vanuatu bayraklı bir Türk kuru yük gemisi insansız hava aracının saldırısına uğradı. Ukrayna yönetimi saldırının Rusya'ya ait bir İHA tarafından gerçekleştirildiğini öne sürerken olayda yaralanan iki denizcinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Gemide çıkan yangına müdahale edilirken ilk görüntülerde geminin hasar aldığı görüldü. Olayla ilgili bağımsız doğrulama yapılmadığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü bugün kent genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Program kapsamında fetih yürüyüşü, gemi ve tekne kortejleri, konserler ve anma etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Yeni Kapı'da Türkiye saatiyle 18'de solo Türk gösteri uçuşu yapılırken akşam saatlerinde Üsküdar sahilinde drone ve havai fişek gösterileri düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Haliç Kongre Merkezi'ndeki programa katılması bekleniyor. Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen gazeteci Nuray Başaran katıldığı bir yayında CHP'nin görevden alınan mevcut Meclis Grup Başkanı Özgür Özel'e yönelik bazı iddialarda bulundu. Başaran, Özel'e kısa süre içerisinde 2 farklı soruşturma açılacağını ileri sürdü. Başaran, meclise getirilecek fezlekelere Kılıçdaroğlu yönetiminin karşı çıkmayacağını ve Özel'in bazı CHP'li isimlerle birlikte dokunulmazlığının kaldırılacağını öne sürdü. Schengen vizesi almak isteyen Türk vatandaşlarının randevu sorunu sürerken vize randevularının kara borsaya düştüğü iddia edildi. TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya, bot yazılımlar aracılığıyla bloke edilen randevuların 300 ila 500 euro arasında satıldığını, acil durumlarda bu rakamın 1000 euroya kadar çıktığını söyledi.
0: Metropol FM Hava Durumu.
5: Hamburg'da kuzey rüzgarlarının etkisinde liman şehrinde bugün hava 26 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 8 ile 27 derece arasında değişecek. Sıcak ve güneşli bir gün ince kıyafetler rahat ettirir. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk. Özyörem. Özünde mutluluk var.
6: Paydos programı başlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Saatlerimiz 15.07 oldu. Saat 7'ye kadar bugün beraberiz. Bu birlikteliğimiz esnasında sizlere biletler armağan da edeceğim. Hangi biletler? Onları da biraz sonra söyleyeceğim. Yok, biraz sonra söylemeyeceğim. Şimdi söyleyeceğim bir tanesi. Ve yarın cumartesi günü İstanbul'da dünyanın en büyük konserlerinden bir tanesi gerçekleşiyor. Kanye West ilk dünya turundaki ayağı olan İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda muhteşem bir konser verecek ve şimdiye kadar 105 bin bilet satılmış. 112 olduğu zaman rekor oluyormuş. Ona göre haberiniz olsun. Ve biletler hemen hemen kara borsada. Orada burada hiçbir yerde bilet yok ama var. Nerede? Bende. Evet ve tanesi yaklaşık 600 euro olan bu biletleri sizlere armağan edeceğim. Hem de iki dene. Bir dene de değil, iki dene. Bu biletleri sizlere armağan edeceğim ama bunun için birazcık emek sarf etmeniz gerekiyor. Bir de yarın İstanbul'da olmanız gerekiyor. Şimdi bugün bu bileti burada kazanıp da yarın vaktim yoktu falan deyip olmuyor. Onun için ne yapmanız gerekiyor? Yarın İstanbul'a gideceğinize dair bana uçak bileti aldıysanız onu WhatsApp üzerinden stüdyo numaramızdan bana gönderiyorsunuz. Uçuş bilgilerinizi, uçuş bilgilerini gönderen bana bir kadın dinleyicimiz var. İsmi şu anda belli değil. Bana uçak biletini gönderdi. Bunu da rengarenk programında zaten anons etmiştim. Biraz sonra onunla canlı telefon bağlantısına geçeceğiz. Biraz sonra uçağım kalkıyor Hakan da diyor, burada serzenişte bulunuyor. Bilseydik programı öne alırdık. Evet ve şimdi giriş yapıyoruz. Ankara Ekos beni al diyor. Metropol efendisiniz.

0: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Metropol FM, Ankara Ekos'tan sonra şimdi Şeytan Düğü diyoruz, sakilerle ilerliyoruz. Ve biraz sonra biletlerimizi dağıtacağız arkadaşlar. Heyecan durukta sakın, radyonuzdan ayrılmayın.

0: karşılaşma anı.
1: Yarışmamız biraz sonra başlıyor ve ilk kazananları da biraz sonra göreceğiz. İki tane isim neydi senin?
2: Gizem.
1: Gizem ve Eser. Gizem evet. ve Eser'le yarışacağız arkadaşlar. Bugün bakalım bu ikili şu anda havalimanında İstanbul'a doğru gidiyorlar. Bu bileti kazanabilecekler mi? Az sonra sakın radyonuzdan ayrılmayın.
3: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
4: Steuerberater Emrullah Kılıç ve Sayın Tuncay Duran, Bremen ve Hamburg'da profesyonel vergi danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Hizmet kapsamına Buchführung, Lohnbuchhaltung ve genel Steuerberatung dahildir. Bize ücretsiz servis hattı numarasından ulaşabilirsiniz. 0800 444 5959 ya da internetten emanet-steuerberatung.de.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.

0: Dededen toruna, anneden kızına, babadan oğula, nesilden nesile. Tüm sevdiklerinize, tüm sevdiklerimize bayramınız bolluk ve güzellik getirsin. Nesilden nesile, sevgiyle Gazi.
1: Metropol FM'desin, Paydos programında. Merhabalar, mikrofona ben DJ Hakan ve arkadaşlar ve heyecan durukta. Çünkü İstanbul'da yarın Kanye West'in konseri var ve dünya turuna çıkmış olan Kanye West ilk konserini İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadında veriyor ve buradaki katılım o kadar yüksek ki şu anda 105 bin bilet satılmış ki 120 bine kadar çıkması bekleniyor. Ve şayet bu rakama ulaşıldığı zaman bu bir dünya rekoru olacak. Ve sadece Türkiye'dekiler değil tabii ki, Almanya'dan, Hindistan'dan, Amerika'dan, İtalya'dan, Fransa'dan, her yerden Kanye West'i seyretmek için geliyorlar. Bu konseri kaçırmak istemiyorlar ve bu arada bu konser biletlerinden bende de var. Noch lauter. Nee, das zählt nicht. Noch lauter. Ha, şimdi oldu işte böyle. Evet, ve bu biletleri sizler de, şu anda biletler hemen hemen hepsi tükenmiş durumda. Bu biletleri sizler de ulaşmak istiyorsanız artık orayı buraya aramayın. Sadece DJ Hakan'ı arayın. 0-32-17-970-71 derim. 0-32-17-970-71 ve beni ilk arayan dinleyicim. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
2: Gizem ve Eser, merhaba.
1: Gizem ve Eser.
2: Evet, merhaba.
1: Nasılsınız, iyi misiniz? Neredesiniz şu anda?
2: İyiyiz, teşekkür ederiz. Şu an havaalanındayız.
1: Havalimanında?
2: Evet, aynen. Stuttgart Havalimanı'ndayız ve İstanbul'a gidiyoruz.
1: Evet.
2: Bir hafta sonu İstanbul'da geçirmek için ve bunu duyduk, katılalım dedik. Siz de aradınız.
1: Siz de katıldınız. Ben dedim ama öyle böyle evet, değil. Biz gidiyoruz falan değil. Bana uçak biletlerinizin bilgilerini mutlaka, göndermeniz gerekiyor dedim ve daha lafımı bitirmeden uçak biletlerin bilgileri bilgileri geldi. Şimdi Gizem'e dedim ki, Gizem, bu biletlerin tanesi 600 euro değerinde. Yani 200 bilet vereceğim ben size. 1200 euro değerinde bu biletleri kazanmak için delice bir şey yapmanız lazım. Yapabilir misiniz? Yani bilmiyorum, spontan. Yani sizden bir şey gelsin. Ne olabilir? Öyle şarkı falan da söylemek olmasın. Artık o can sıktı. Şimdi breakdance evet, yapın diyeceğim ama biz göremiyoruz.
2: Tamam. O zaman
1: ne yapabiliriz?
2: Kazanacaksak ya da kazandıysak, o zaman burada herhangi birini duyuralım. Gidip birini, burada herhangi bir kişiyi koşup duyurabiliriz.
1: Şimdi yani aklıma şöyle mi olacak? Yani siz herhangi birisini havalimanında koşacaksınız ve Metropol FM'den, DJ Hakan'dan Kanye West konser için bilet kazandık ve yuhu diye bağıracak mısınız?
2: Olur, yani onu yapalım. Eyvah. Daha kolay, yani şu an başka bir imkanımız yok burada.
1: Eyvah. Siz İstanbul'a niçin gidiyorsunuz?
2: Öylesine bir tatil yapalım dedik. Kaçamak. Evet.
1: Zaten hafiften üşütmüş gibi bir haber durumunuz var. Ben iyi das schon war. Das ist echt aller Achtung. Hut ab, werde ich mal sagen.
2: Danke.
1: Bak şimdi çok merak ediyorum. Gizem ve Eser şu anda havalimanındalar ve İstanbul'a doğru uçuyorlar ve herhangi bir tanımamış, yani tanımadığı birisinin yanına gidecek ve Kanye West'in biletini biz kazandık diye böyle bağıracak duracak. Ama inşallah sizi alıp da götürmezler sonra da.
2: Yani inşallah.
1: Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Şöyle bir şey yapalım mı? Bir de video çekin siz. Selfie, onu da bana gönderin. Biz de bunu sayfamızda paylaşalım. Ne dersin?
2: Tamam.
1: Ja, ja, noch verrückt als ich gedacht habe. Das gibt's doch gar nicht. Tamam kızlar. Heyecanla bekliyoruz. Hadi bakalım.
2: Tamam. Oldu o zaman.
1: Ama bu, ama bir saniye, bu bir konuşma oldu. Biraz daha bağırarak söylemeniz lazım ve tane tane.
2: Okay.
1: Hadi bakalım. 5, 4, 3, 2, 1, start.
3: Okay. Metropol FM und DJ Hakan Şekman'da Kanye West konser.
1: Yeah! İşte bu. Ve bu biletler sizin kızlar.
3: Çok teşekkür ederim. Teşekkürler.
1: Rica ederiz. Ve sizden bir isteğim var ama mutlaka konsere gittiğiniz zaman konser esnasında da bize videolar, fotoğraflar gönderin ki bizler de burada sayfamızda paylaşalım. Sizi millete rezil rüsva edelim.
2: Olacağız kesin yani.
1: Olacağı kesin mi diyorsun? Eyvah.
2: Evet, net.
1: Ne güzel. Şimdi tamam, ben de size bakın en güzel yerden vereceğim. Sahneye çok yakın ve tam ortada. Tam ortada en güzel yerlerden o iki bileti size armağan edeceğim. Ne demek armağan edeceğim? Siz bunu alın teriniye, kazandınız.
2: Teşekkürler.
1: So, şimdi hazır İstanbul'a gitmişken de bileti de koyduk cebe. Oh diyorsunuz. Kızlar, ben sizi fazla... Uçak ne zaman kalkıyor?
2: Dankeschön. 16.20.
1: Bir saniye, niye Dankeschön dediler sizi?
4: Viel Spaß dedi.
1: Ach so, die haben das auch mitbekommen, ja?
4: Ja.
1: Das ist ja geil. Das ist ja geil.
2: Wir haben ja nicht in die Luft geschrien.
1: Vallahi ben sana söyleyeyim mi? Ben dedim herhalde bunlar bir üçkağıtçılık falan yapıyorlar ama... Yok, ama video da çektiniz zaten değil mi?
2: Efendim?
1: Videoda çektiniz değil mi?
2: Evet, çektik. Oh,
1: o da cepte. Süper. Kızlar, tekrardan hayırlı olsun. Hab wirklich viel Spaß. Ondan sonra videolarınızı, fotoğraflarınızı bekliyoruz. Tamam?
2: Hadi bakalım. Danke.
1: Hatta kalıyorsunuz, sakın ayrılmıyorsunuz.
2: Teşekkürler.
1: Evet arkadaşlar, Kanye West'in İstanbul'da yarınki ilk konserinde... Elimde iki bilet daha var. Bakalım bu iki bileti kimler kazanacak? Heyecanlı rukta. Beni arayın dediğim zaman sadece aramakta olmuyor. Tabii ki İstanbul'a uçacağınıza dair de herhangi bana bir kanıt gerekiyor. En azından uçuş bilgileriniz. Eğer bizim WhatsApp üzerinden gönderebilirseniz sizler de yarışmamıza dahil olabilirsiniz. 0-32-117-970-71 telefon numaramız. Ve kızlar, hab viel Spaß nochmal. Kayahan'la ilerliyoruz. Anla halimden diyor Metropol FM'de.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
2: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
1: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.

Evet ve ilk biletleri verdik ve o kadar çok mesajlar geldi ki o kadar çok Hakan biz de gidebilir miyiz diyor ama şimdi çok ilginç. Köln'den İstanbul'a giden ve İstanbul'da bizi dinleyen iki dinleyicimiz var. Abi biz her şeyi yapmaya hazırız. Ne olur o biletleri bize ver diye. Ich und mein Kumpel Dario sind gerade mitten in Istanbul diyor. Biz dedi bir şey planladık diyor. İstiklal Caddesi'ne herkese bağırarak haber vereceğiz. Can you be common? Yuhu! Diye bağıracaklarmış ve aynı zamanda bunu da video çekecekler. Şimdi bu arkadaşlarımızla biraz sonra yarıştıracağız. Umarım muvaffak olurlar. İstedikleri sonucu elde edebilirler ve 1200 euro değerindeki bu biletler onların olur. Az sonra. Şimdi Uzi Arasan'la diyor. Paydos programındasınız. Mikrofona ben Nici Akan. Keyfiniz bol olsun.

Faydas program bir saatine. Oo, ne çabuk geçiyor bir saat. Ben o diyorum ama belki de hele şükür falan diyorsunuzdur. Az kaldı arkadaşlar. Izdırap sona eriyor. Pazartesinden itibaren yine Esra arkadaşım buraya gelecek ve hanımlar beyler merhabalar diyecek yine sizlere. O güzel sesiyle, o enerjik dolu hareketleriyle, koca koca gözleriyle. Kız o gözler ne öyle eşek kadar dedi. Eşeklerin gözleri güzeldir Hakan dedi bana. Aslında haksız da değil yani. Zo, pazartesi günü ben tekrardan Serdar arkadaşımla sabahın köründe sizlerle birlikte olacağım. Aynı zamanda tabii ki her zaman klasik 11 ile 13 arasında rengarenkle sizlerle birlikte olacağım. Şimdi bir parça çalacağım. Benim en hoşuma giden parçalardan bir tanesi Hakan parçalarından bir tanesi geliyor. DJ Hakan'ın parçalarından bir tanesi. Şimdi Metropol FM'de Faydos programında girişi yapıyoruz. Haydi bakalım. Bütün orkestra hazır. Of! Şimdi bakın. O daha iyisini yapıyor. Bakın şimdi.

Çok güzel şarkıydı. Muhteşem. Şimdi Ersay Üner ve Derya Oğlu ile ilerliyoruz. Kesin bilgi diyor. 15.57 yaptık saatlerimizi. Biraz sonra da şarkımız hemen ardından haber bültenlerine bağlanacağız. Sonra Kanye West'in konser biletleri için Köln'den İstanbul'da bulunan şu anda ve bizi İstanbul'da dinleyen iki dinleyicimiz

So, und da sind wir wieder arkadaşlar ve ilginç bir haber var. Almanya'da Sol Parti, bildiğimiz o Sol Parti ülkede, yani Almanya'da en az 5 yıldır yaşayan yabancılara oy hakkı verilmesini istemiş. Sıya enteresan, o da ben alkışlarım ona. Ya onca sene değil mi? Kalıyorsunuz 20-30 sene kalıyorsunuz burada. Ondan sonra oy kullanamıyorsunuz, vergiyi veriyorsunuz, yapılması gereken şeyleri, uyum sağlıyorsunuz, her şey, çocuklarınız burada doğuyor. Ve almayan, daha doğrusu vatandaşlık almayan, burada yaşayan uzun senelerinde bence bu doğru bir karar. Sizin düşünceniz nedir? Almanya'da en az 5 yıldır yaşayıp da yabancılara oy hakkı verilmesi etik midir, değil midir? Veyahut da uygun mu görürsünüz yoksa görmez misiniz? Artıları nelerdir, eksileri nelerdir? Bir düşüncelerinizi alalım arkadaşlar. 0-30-217-970-71 paylaşın, burada tartışalım. Şimdi Tarkan'ımız adımın kalbine yaz. Güzel şarkılar ya. Muhteşemsin. 16-11 yaptık saatlerimizi, paydos programındasınız. Mikrofona ben DJ Hakan. Keyfiniz bol olsun.

0: Sürprizler yapın. Her katında mutluluğu, her lokmasında sevgiyi hissedin. Yayla sevdiklerinizle mutlu, huzurlu, sağlıklı, tatlı bayramlar diler. Yayla, adı da başka, tadı da.
1: Der Steuerberater Emrullah Kılıç und Herr Tuncay Duran bieten professionelle Steuerberatung in Bremen und Hamburg an. Zum Leistungsspektrum gehören Buchführung, Lohnbuchhaltung sowie allgemeine Steuerberatung. Kontaktieren Sie uns unter der kostenlosen Servicenummer 0800 444 5959 oder im Internet unter emanet-steuerberatung.de.
2: Bak, Ali arıyor.
3: Merhabalar, nasılsınız? Bayramınız kutlu olsun.
4: İyi bayramlar.
5: Ali'cim, hediyelerin için teşekkürler.
6: Bir sor, evlenmeyi düşünmüyor mu? Ne zaman evleneceksiniz?
7: Bazı şeyler ne kadar uzakta olursanız olun değişmez. Bayram sevincini Western Union sayesinde paylaşın. İlk online transferinizi banka hesaplarına ve mobil cüzdanlara transfer ücreti olmadan gönderin. Döviz kurları geçerlidir. Ek üçüncü taraf ücretleri uygulanabilir.
8: Fiyat lideri Lidl'de rekor tazelik. Lontzig. Kırmızı sivri biber. 500 gram Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1 euro 39 cent. Veya az çekirdekli karpuz. Kilosu Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1 euro 11 cent. Lidl 9. kez meyve ve sebzede. Discount'ta Retail Award galibi. Lidl Lontzig.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Hanımlar, beyler, ben de... yok. Esra değilim. Ben Hakan. Ay, özledik kızı ya. Vallahi billahi. Burada bir şamara olan o vardı. O da gidince şimdi hepsi bana yükleniyor burada radyoda. Esra, kurtar beni buradan. So, konumuz arkadaşlar, Almanya'da Sol Parti. Ülkede en az 5 yıldır yaşayan yabancılara oy hakkı verilmesini istediler. Burada tabii ki karşı çıkanlar var. Birçok CDU, CSU buna aşırı derecede sert tepki gösterdi. AfD'ye bir şey söylemeye gerek var mı? Yok herhalde, değil mi? Onların zaten çizgisi belli. Dolayısıyla AfD'ye de mutlaka bunlarla birlikte hayır. Nein. Das geht nicht. Nein. So. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Olması gerekiyor mu? 10 senedir, 30 sene, 40 sene, 50 senedir çalışan annelerimiz, babalarımız oy kullanamıyorlar burada. Vergilerini ödüyorlar, ödemesi gereken bütün ödemeleri yapıyorlar, çalışıyorlar. Yani ister istemez tabii ki mutlaka Almanya devletine, hükümetine de katkıda bulunuyorlar. Ama wenn es um Wahlen geht, nein, das dürfen sie nicht diyorlar. Dediğim gibi Sol Parti de diyor ki, nein, das darf nicht sein. Und zwar 5 sene burada kalanlar mutlaka oy kullanmalı diyor Almanya'daki Sol Parti. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dedim. Bir dinleyicim yazdı bana. Selam Hakan, ben Frankfurt'tan Alpay. Herkese selamlar. 47 yaşındayım. Almanya'da doğdum, büyüdüm. Okulu burada bitirdim. 2 meslek bitirdim. Şimdi çalışıyorum. 2 oğlum var, evliyim. Hepsi Alman vatandaşı. Tek ben değilim. Hiç istemedim, hiç gerek de duymadım. Hala Türk pasaportum var ve çok memnunum. Konuyu gelecek olursak, vallahi biz oy versek ne yazar, vermesek ne yazar? Olur mu öyle şey canım? Mutlaka çok şey yazar. Bir de şimdi AfD'ye gider oy veririz diyor. Biz Türk'üz. Bizim işimiz belli olmaz. Mert'i indirmek için öbür tarafa oy veririz diyor. Sana şimdiden iyi yayınlar, iyi hafta sonları, hayırlı cumalar diye böyle bir mesaj göndermiş. Bir diğer dinleyicimiz ise, sıkıyorsa koltukları ben seçeceğim de, du flieg so schnell raus, so schnell guckst du gar nicht diyor. Evet. Aynı dinleyicim diyor ki, selam Hakan, keşke 5 seneden sonra erkekler için seçme hakkı olsa. Hayda. O neydi? Erkekler için mi? Anlayamadım. İlk 5 sene seçme hakkın olabilir. Sonra hanım ölene kadar her şeyi eline alıyor. Arkadaşlar, siz bir şey anladınız bunda? Tekrar ediyorum. Selam Hakan, keşke 5 sene sonra erkekler için seçme hakkı olsa. İlk 5 sene seçme hakkın olabiliyor. Sonra hanım ölene kadar her şeyi eline alıyor. Yani burada hanıma mesaj göndermek için bizim bu konuyu mu alet ediyorsun Volkan? Yani hanıma sallayacağım diye, tamam mı? Ya ben anlamadım. Ya anlayanlar yazsın lütfen bana. Ya da Volkan tekrar dene ne demek istediğini. Ya bu senden kaynaklanmıyor. Gerizekalı benim burada. Anlama özürlüyüm, kusura bakma. Onun için daha açık, böyle tane tane noktasını virgülünü de koyarak lütfen bana yazar mısın? Ben vallahi çok merak ettim ne demek istediğini. Diğer mesajlara biraz sonra yer vereceğiz. Ama önce de donan donan donan donan donan sılayla devam ediyoruz. Hayran diyor, 16.24 10 saatlerimiz.

0: Evet, Sıla'nın en yeni şarkısı Hayran dedi. Yani hayran kalmama geldi değil. Muhteşem güzel bir parça yapmış. Emeğine sağlık, çok güzel olmuş. Evet, konumuz Almanya'da Sol Parti. Ülkede en az 5 sene ikamet eden, burada çalışan, sonra vergisini veren, yani bütün ödenmesi gereken ödemeleri yapan, hiç suç işlemeyen yabancılara oy hakkı verilmesini istiyor. Bu konu hakkındaki düşünceleriz tabii ki CDU/CSU ve AfD buna karşı çıkıyor. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Doğru mu bir karar mı, yanlış mı dedim bir dinleyicim. Demet, Berlin'den Demet sesli bir mesaj göndermiş.
1: Selam Hakan, Demet ben Berlin'den. Şeyin farkına vardım. Türkiye'dekiler biz Türk vatandaşı olduğumuz halde oy kullanmamızı istemiyorlar. Neymiş orada yaşamıyoruz. Burada da bizim normal Türk vatandaşı olarak da tabii ki doğal olarak Almanlar seçim yapmamızı istemiyor. Bir şeyin farkında mısın Hakoş? Bizi hiç kimse istemiyor.
0: Hakoş mu dedi? Şimdi Demet bak, ilk etapta sesli mesajı gönderirken arkada ben böyle çığırtkan gibi bağırıyorum, tamam mı? Bari radyonun sesini kıssaydın da çok daha yalnız. Ama anladık seni, birazcık güçlük. Daha doğrusu o güçlük bende. Daha doğrusu güçsüzlük, öyle diyelim. Bu senin bir de biz salak mıyız acaba diye de böyle sonradan da bir mesaj göndermiş. Şimdi bu benim şahsi fikrim arkadaşlar. Hangi ülkede yaşıyorsan, bütün ömrün orada geçiyorsa, vergini nerede veriyorsan sadece orada oy hakkı kullanmaz. Bu benim düşüncem. Sizin farklı düşünceleriniz olabilir tabii ki. Benim düşüncem budur. Sizin düşünceleriniz nedir? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yazın bana veya da sesli mesaj gönderin veya da canlı telefon bağlantısı kurabiliriz. Şimdi Aleyna Tilki. Niyetim saf diyecek. Dinliyoruz. Duygusal bir parça. Faydas programdasınız. Keyfiniz bol olsun.

0: Dededen toruna, anneden kızına, babadan oğula, nesilden nesile. Tüm sevdiklerinize, tüm sevdiklerimize bayramınız bolluk ve güzellik getirsin. Nesilden nesile, sevgiyle Gazi.
1: Metropol FM Aktüel Hamburg.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Hamburg'da U3 metro hattındaki çalışmalar nedeniyle hafta sonu da yeni kısıtlamalar uygulanacak. Hochbahn, Mönchsburg ile Berliner Tor arasındaki bölümün de kapatılacağını duyurdu. Bu akşamdan pazar gece yarısına kadar sürecek çalışma boyunca otobüslerle ek ulaşım sağlanacak. Neue Allemöhe semtindeki bir döner dükkanında çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre bir müşteri çalışanı bıçakla tehdit etti. Bunun üzerine çalışan da döner bıçağıyla karşılık verdi. Ağır yaralanan müşteri hastanede ameliyat edilirken polis soruşturma başlattı. Hamburg'da işsizlik Mayıs ayında bir önceki aya göre geriledi. Kentte 94.531 kişi işsiz olarak kayıtlı bulunurken yaklaşık 14.000 açık iş pozisyonu olduğu açıklandı. Uzmanlar işverenlerin aradığı niteliklerle iş arayanların beceriler arasında uyumsuzluğun önemli bir sorun olduğunu söylüyor. Hamburg'da 1983 yılında işlenen bir cinayetle ilgili dava karara bağlandı. Olay sırasında 19 yaşında olan sanık Hamburg Eyalet Mahkemesi tarafından 6 yıl 3 ay gençlik cezasına çarptırıldı. Mahkeme DNA bulguları ve diğer delillerin sanığın suçunu ortaya koyduğunu belirtti. Sanık karara itiraz edeceğini açıkladı. Eski Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, başarısızlıkla sonuçlanan otomobil geçiş ücretleri projesi nedeniyle Berlin Eyalet Mahkemesi'nde yargılanacak. Savcılık Scheuer'i federal meclisteki bir araştırma komisyonunda gerçeğe aykırı ifade vermekle suçluyor. Almanya'da işsiz sayısı Mayıs ayında yeniden 3 milyonun altına düştü. Federal İş Ajansı'nın verilerine göre ülkede 2 milyon 950 bin kişi işsiz olarak kayıtlı bulunuyor. İşsizlik oranı ise %6,3'e geriledi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun şampiyonu yarın Budapeşte de belli olacak. Finalde son şampiyon Paris Saint-Germain ile İngiliz temsilcisi Arsenal karşı karşıya gelecek. Puşkaş Arena'daki mücadele saat 18'de başlayacak. Sıcaklara kısmen veda ediyoruz. Meteorolojiye göre akşam saatlerinden itibaren özellikle kuzey bölgelerinde hava serinlemeye ve yağışlı hale geliyor efendim. Onu da paylaşmış olalım.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: Evet, konumuz Almanya'da Sol Parti ülkede en az 5 yıldır yaşayan bütün yabancılara oy hakkı verilmesini istiyor. Yani daha doğrusu parti Almanya'da yaşayan, sonra çalışan, vergisini ödeyen, dediğim gibi milyonlarca göçmenin siyasi kararlarda söz sahibi olamadığını savunuyor. Bunun mutlaka değişmesini söylüyor ve öneri de getiriyor. Özellikle federal ve eyalet seçimleri için bu büyük bir tartışma yaratmış. AfD, CDU ve CSU buna olduğu gibi karşı, das geht leider nicht diye bir tepkide bulunmuşlar. Bir dinleyicim şöyle bir mesaj göndermiş, dinliyoruz.
4: Selam aleyküm, cumalar. Hakan Bey kardeşim demin o bayan hakkoş mu dedi ya?
3: Ya derler.
4: Ama geldi, her neyse. Şimdi bu konu esasında güzel. Yani sol partinin bu işe el atması güzel. Ama içinde zaten film var. Ne filmi? Kardeşim 5 sene ne ya? Biliyorsun ki AfD, CDU sana zaten pay vermez. 5 senede bir küçük bir rakam kullandığın zaman. Sen sadece adın piyasaya girsin diye yapıyorsun. Ama deselerdi ki 10 sene, 15 seneden beri burada yaşayan zaten onların hakkıdır yani. Sonuçta buna bazı Alman kesim de karşı değil. 10-15 seneden beri burada yaşayan, vergisini ödeyen, borcu olmayan, ceza falan görmemiş bir insan. Gayet normal. Onun bir üstü tüm rentnerlere. Burada rentner olmuş olan Türk yabancı vatandaşlarımızın otomatikmen devlet tarafından pasaportu, kimliği eline verilmesi lazım. Neden? Bu adamları çalıştırdınız. Burada bütün ömürleri geçti. E şimdi de biraz da onları da ikinci sınıf değil, birinci sınıf insan yerine koyun. Anlatabiliyor muyum? Hayırlı yayınlar, Bülent Hamburg.

0: Evet arkadaşlar, konumuz Almanya'da. Sol parti dediğim gibi Almanya'da en az 5 yıldır yaşayan yabancılara oy hakkı verilmesini savunuyor. Buna karşı da CDU ve CSU aynı zamanda AfD'de sert tepki gösteriyor. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Ya bana soracak olursanız, ya 5 sene, biraz önceki bir dinleyicim dedi ki 5 sene çok az bir zaman. Ya kısa bir süre diyor. En azından 15 sene olmasın. Buna ben de katılıyorum. Bana soracak olursanız buna gerçekten ben de katılıyorum. Sizin düşünceleriniz nelerdir dedim. Bana gelen sesli mesajlardan bir tanesine şimdi yer veriyorum.
1: Hakan'cığım hayırlı cumalar. Tahir Yılmaz Frankfurt'tan. Sana aynen katılıyorum. Yani yıllarca bu memlekete emek vermişsin. Anneniz, babanız, dedeniz, kiminin dedesi, kiminin dedesinin babası, hepsi emek vermişler. Dediğin gibi her şeyde bizi biliyorlar. Stöğün veriyorsun, vergini veriyorsun. GST'ni bile ödüyorsun seyretmediğin halde. Ama iş senin hakkına karar vermeye gelince bir orada dur diyorlar. İlla Alman vatandaşı olacaksın ki oy kullanacaksın. O da olmuyor tabii. Ama dediğin gibi bu eğer geçerse, ki imkanı yok da, o zaman en azından bir söz hakkımız olur. Böyle her seçim zamanı veyahut da her televizyonda ağzına geldikleri gibi konuşmazlar. Diyemezler işte migrasyon yok, entegrasyon yok, bu yok, şu. Yani diyeceğim bu. Benim adıma özetlersin baba ya. Oldu. Öpüyorum, Allah'a emanet ol. Yayınlarını zevkle dinliyoruz Hakan'cığım.
0: Şimdi özetlersin diyorsun ama ben sinyal sesinden başka bir şey duymadım. Ya bunu bana bilerek mi yapıyorsun? Tık tık tık tık tık tık. Ben sana nasıl konsantre olayım? Allah'ını seversen. Bak şimdi tekrardan baştan hafiften bir çalıyorum. Bakın arkadaşlar dinleyin.
1: Bizi biliyorlar. Stöğünü veriyorsun, vergini veriyorsun. GST'ni bile ödüyorsun seyretmediğin halde. Ama iş
0: Yani bilmiyorum. Ben yani kusura bakma. Bütün konsantrasyonum oraya gitti. Evet, mutlaka güzel mesajlar vermişsindir. Şimdi Sefo'yla devam ediyoruz. Yine seni severdim diyor. Emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum düşüncelerinde. Çok değerli bizim için.

0: Maydoz Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Yardımlaşma artar, mesafeler erir. Paylaşmanın tadı tüm kalpleri birleştirir. Enfes Ege Türk lezzetleriyle bayram sofraları şenlenir.

0: Ege Türk.
1: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
2: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk insolvensrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
1: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
3: Exchange AG, bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, size ve sevdiklerinize huzur, mutluluk ve güzel anlar dileriz. Exchange AG.
4: Bald 20 Mal in Deutschland. Auch

0: frekansındasın.
1: Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Evet, Almanya'da 5 seneden fazla yaşayan göçmenler oy kullanmalı mı, kullanmamalı mı? Sol partiler diyor ki kullanmalı. CDU, CSU ve AfD, nein, das geht gar nicht, no go diyorlar. Bu Alman anayasasına zaten aykırı diyor, das werden wir nicht machen diyor. Ve bunu da değiştirmek zaten çok zor olur diyor ama sol parti burada diretiyor. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dedim. Ve Bremen'den beni bir hanımefendi aradı. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
4: Merhabalar, ben Hatice Mensil, Bremen'den arıyorum sizi.
3: Hatice Hanım, nasılsınız, iyi misiniz?
4: Teşekkür ederim, sizler nasılsınız?
3: Bizler de çok iyiyiz, sağ olun. Buyurun, sizi dinliyoruz.
4: Şimdi bu çok güzel bir konu, çok enteresan bir konu. 5 sene tabii ki ilk önce partileri tanımak gerekli. Ona göre hareket etmek gerekli. Yanlış partay seçilebilir. O zaman çok çok yazık olur. Sağ tarafa kayarlarsa kendi oturdukları dalı keserler. Yani geldiğimiz kim varsa burada bizim için Türkiye'ye, Almanya'ya elveda olur. Bunu bilmeleri şart. Bilmeyenler çok vardır ama sağ taraf bizim için zehir demektir.
3: Peki sizin bir öneriniz var mı bu konu hakkında? Mesela deseler ki tamam 5 sene sonra her yabancı burada oy kullanabilir. Burada sizin düşünceniz nedir?
4: Yani 5 sene benim için çok az.
3: Bana soracak olursanız...
4: 5 senede anca dili öğrenebiliyorsun biraz. Şimdi tamamen politikayla ilgileniyorlarsa, politikacıların yaptıklarını devamlı haberlerde şurada burada duyuyorlarsa o zaman tamam. Ama bazı kimseler vardır, ilgilenmez politikayla, yanlış bir partiyi seçer, o zaman yanlış olur.
3: Bu süre sizce ne kadar olmalı mantıken?
4: Bu en azından 10 sene olmalı.
3: 10 değil mi? Ben 15 sene diyorum ama siz 10 diyorsunuz.
4: 10 sene yeterli. Yani dili biraz öğrenmek, parti şeyleri, politikayı takip etmek. Hı-hı. O zaman kendileri de bilirler hangi partiyi seçeceklerini. Yoksa yanlış olur.
3: Aynen. Peki burada yaşayıp da Türkiye'de oy kullananlar bu konu hakkındaki düşünceniz nedir?
4: Şimdi burada yaşayıp da Türkiye'de oy kullananlar, şimdi öyleleri var ki hiç anlasalar da anlamasalar da bir partiyi seçiyorlar. O da yanlış. Hani politikacıları takip etmek gerekli. Şeyin dünyanın neresinde olursa olsun neler yapıyorlar? Bizler için faydalı şeyler mi? Zararlı şeyler mi? Kendilerini mi düşünüyorlar? Oturdukları sandalyeyi mi düşünüyorlar? Bunları bilerek hareket etmek gerekli. O zaman korrekt oldu demektir.
3: Çok teşekkür ediyorum. Bize verdiğiniz bilgiler için, düşünceleriniz için,
4: rica
3: fikirleriniz
4: ederim.
3: İçin.
4: Ben teşekkür ederim beni aldığınız için.
3: Ne demek efendim? Kendinize iyi bakıyorsunuz. İyi hafta sonu diyelim. Sağ olun, hoşça kalın. Sağ olun efendim. Evet, ve güzel bilgiler aktardılar bizlere. Şimdi İrem Derici'yi çalacağım sizlere. Güzel bir şarkısı geliyor. Bazı aşklar yarım kalmalı diyor. Evde kalanlardan bahsediyor. Benim gibi. Dinleyelim.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin David Riemer. Entlastung für Deutschlands Verbraucher. Die Inflation hat an Tempo verloren. Sie lag im Mai um 2,6% nach 2,9% im April. Das hat das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt. Grund für die abgebremste Inflation könnte der Tankrabatt sein.
2: Der Iran-Krieg hat vor allem die Energiepreise in die Höhe getrieben und damit auch die Inflation im April. Nun ist die Teuerungsrate im Mai aber offenbar gedrosselt worden, ein gutes Stück, obwohl der Iran-Krieg und die Sperrung der Straße von Hormuz insbesondere weiter die Preise treiben. Es liegt nahe, dass der von der Regierung gewährte Tankrabatt von rund 17 Cent pro Liter Sprit dabei eine Rolle spielt. Allerdings läuft der Tankrabatt, wenn er nicht verlängert wird, Ende Juni aus. Und Volkswirte fürchten, dass die höheren Energiepreise erst noch nach und nach auf Lebensmittel und Dienstleistungen durchschlagen. Aus Berlin, Ronny Tochau.
1: Nach dem Einschlag einer russischen Drohne in ein Wohnhaus in Rumänien nahe der Grenze zur Ukraine will das EU- und NATO-Land seine Verteidigung in dem Gebiet verstärken. Rumänien bat die NATO um einen beschleunigten Transfer bereits zugesagter Drohnenabwehrtechnik. Staatspräsident Dahn machte Russland für den Vorfall verantwortlich. Die mit Sprengstoff beladene Drohne schlug in der Stadt Galati ein. Zwei Bewohner wurden leicht verletzt. NATO und EU sicherten Rumänien ihre Unterstützung zu. Der Frühling dieses Jahr war deutlich wärmer und sonniger als im Schnitt. Vor allem die vielen Sonnenstunden in den Frühjahrsmonaten erinnern eher an südliche Breiten. Das teilte der Deutsche Wetterdienst in seiner vorläufigen Frühlingsbilanz mit.
3: Gut 2 Grad wärmer als üblich war es bei uns und damit gehört dieses Frühjahr zu den 10 mildesten überhaupt, also seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Geregnet hat's dagegen wenig, der April war definitiv zu trocken. Im Mai kam dann wie auf Knopfdruck der Sommer-Freibadwetter. Vor allem im Norden und Nordosten. Osten gab Sonne satt und das war, sagen die Experten, ein Rekordlichtangebot. Fast wie in Spanien. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Ex-Bundesverkehrsminister Scheuer soll sich wegen des Vorwurfs einer Falschaussage im Zusammenhang mit der gescheiterten PKW-Maut vor Gericht verantworten. Das Landgericht Berlin hat eine entsprechende Anklage zugelassen, teilt eine Gerichtssprecherin mit. Die Berliner Staatsanwaltschaft wirft dem 51-Jährigen vor, vor dem Mautuntersuchungsausschuss des Bundestags gelogen zu haben. Der ehemalige CSU-Minister weist den Vorwurf zurück.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Gündemde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Mesut Aztürk. Değerli dinleyenler, Van Gölü'nde saat 15.26'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yüzeye yakın bir noktada 5 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntı bölgede hissedildi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, Schengen vizesi randevusu sisteminde ciddi sorunlar yaşandığını söyledi. Bağlıkaya, sınırlı sayıdaki randevuların bot hesaplar tarafından bloke edildiğini ve daha sonra 300 ila 500 euro arasında, acil durumlardaysa 1000 euroya kadar çıkan fiyatlarla satıldığını iddia etti. TÜRSAP, birçok vatandaşın vize başvurusu yapma fırsatı bulamadan sistem dışında kaldığını belirterek çözüm çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yılı dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu. Erdoğan, İstanbul'un fethinin sadece bir zafer olmadığını belirterek karanlığın aydınlığa dönüşmesidir dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca Kurban Bayramı'nı kutlayarak birlik, kardeşlik ve dayanışma mesajı verdi. Değerli dinleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2 ayrı bayramlaşma programı düzenlenecek. Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Türkiye saatiyle 14'te Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya gelecek. Aynı saatte Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel de Ankara İl Başkanlığı önünde düzenlenecek programda partililer ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Kurban Bayramı tatili sona yaklaşırken dönüş trafiği birçok noktada yoğunlaştı. D100 karayolunun İstanbul yönünde ve Anadolu otoyolunda araç yoğunluğu yaşanırken bazı bölgelerde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Tekirdağ İstanbul karayolunda da uzun araç kuyrukları oluştu. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Hava Durumu.
5: Hamburg'da kuzey rüzgarlarının etkisinde liman şehrinde bugün hava 26 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 8 ile 27 derece arasında değişecek. Sıcak ve güneşli bir gün ince kıyafetler rahat ettirir. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.
6: Evet, tekrar buradayız ve konumuz, biraz önce de belirtmiştim, Almanya'da en az 5 yıl yaşayan yabancılara oy hakkı verilsin diyor Sol Parti. CDU ve CSU ve AfD tabii ki buna karşı çıkıyorlar. Das gibt's nicht diyor, sowas ist nicht möglich diyorlar. Ama burada şöyle bir olay var. Bazı Avrupa ülkelerinde yabancılar oy verebiliyorlar. Daha doğrusu bu öneri yeni değil arkadaşlar. Mesela İsveç'te en liberal ülkelerden birisi biliyorsunuz. Avrupa Birliği dışından gelen yabancılar ülkede en az 3 yıl kesintisiz ve yasal olarak ikamet ettikten sonra da yerel ve bölgesel seçimlerde de oy kullanabiliyorlar. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir derim. Kimine görüşüyorum şu anda?
7: Merhaba, benim ismim Ahmet Meriç. Bremen'den bağlanıyorum size. Çok severek dinliyorum. Aynı zamanda Bremen Üniversitesi'nde bir öğrenciyim.
6: Evet Ahmetciğim, seni dinliyoruz.
7: Ya ben aslında aynı zamanda Linke gibi, SPD gibi ben de hani sol görüşe daha yatkın bir öğrenciyim. Buraya geleli henüz 4 ay oldu Bremen'e gelişim. Ama ben bu konuyu onlardan birazcık farklı görüyorum. Ben Almanya'yı da konum olarak İsveç'ten veya diğer İskandinav ülkelerden siyasi iklimini biraz daha farklı görüyorum. İlk bakışta kulağa hoş geliyor. Orada yaşıyor, o zaman o da oy versin diyebilirsiniz ama ben çok net şekilde olumsuz bakıyorum. Çünkü yani duygusallığı bir kenara bıraktığımızda 5 yıl bir ülkenin sosyolojisini, siyasi kültürünü ve dilini tam anlamıyla özümsemek için çok ama çok kısa bir süre. Siyaset sadece sandığa gidip pusulaya mühür basmak değil. Çünkü hani o ülkenin tarihsel arka planını bilmen gerekir. Partilerin felsefesini anlaman gerekir. En önemlisi de o dilin inceliklerine hakim olup siyasi tartışmaları birinci elden takip edebilmek demek. Şimdi 5 yılını dolduran biri henüz o toplumun kılcal damarının içine sızamamıştır. Yani bu kadar kısa sürede verilecek bir oy bilinçli bir siyasi tercihten ziyade tamamen hani yüzeysel ve yönlendirilmiş bir refleks olacağını düşünüyorum. Ya ikincisi ve en önemlisi modern demokraside oy kullanma hakkı vatandaşlık bağının olması. Eğer hani siz bir ülkenin geleceğinde söz sahibi olmak istiyorsanız o ülkeye olan bağlılığınızı sadece orada ikametke etmekle değil hani vatandaşlıkla yaparsınız bunu. Almanya zaten belirli şartları yerine getirenlere vatandaşlık yolunu açıyor. Evet. Eğer oranın geleceğini sen belirlemek istiyorsan vatandaşlık sürecinden geçmen gerekiyor. O sorumluluğu alman gerekiyor. Ben hem Türk vatandaşı olarak kalayım ya da atıyorum hem başka X bir ülkenin vatandaşı olarak kalayım. Sadece 5 yıl yaşayarak aynı zamanda Alman devletinin vatandaşı olayım düşüncesine de Alman devletin kaderini tayin etme düşüncesine de bu arada karşıyım. Yani çünkü bu hani gerçekten çok büyük bir siyasi yetki. O ülkenin uzun yıllar sürecek tarihini etkileyebilir. Daha sonrasında o ülkede çıkabilecek bir sorundan sonra evet sen belki kendi ülkene gidebilirsin. Ama o ülkenin de halkını düşünmek gerekiyor. Ben aynı şekilde Türkiye'den gelen bir öğrenci olarak şunu söyleyeyim. Türkiye'de de siyasi iklim çok farklı değil bu konuda. Hani Türkiye'de de evet çok fazla göçmen var. Oy kullanma konusunda Türkiye gibi siyasi iklim bir günde değişebilen, siyasi iklimi bir günde değişebilen bir ülkede. Hani bu siyasi iklimi bilmeyen insanların oy kullanmasını ben kendi görüşümce mantıklı bulmuyorum. Yani bu konuyu biraz daha ileri götüreyim. Bu vatandaşlık bağı olmadan oy kullanması değil, bizzat çifte vatandaşlık kavramının kendisine de karşıyım. Çünkü vatandaşlık sadece cebimize taşıdığımız renkli bir karton veya pasaport değil ki. Devletle birey arasında yapılmış en kutsal, en nihai sadakat ve sorumluluk sözleşmesi. Yani aynı anda iki farklı devlete, iki farklı hukuka ve iki farklı toplumsal sözleşmeye birden tam anlamıyla sadıklık olmaz. Bu eşyanın tabiatına aykırı. Düşünün ki yani iki ülke arasında siyasi, ekonomik ya da askeri bir kriz çıktı. Bir çıkar çatışması yaşandı. Çifte vatandaşlı olan bir birey hangi tarafın çıkarlarını savunacak? Kalbi hangi ülke için atacak? Sorumluluğu kime karşı olacak? Yani bunu ben kendi görüşüm olarak desteklemiyorum. Bir politika ve siyaset bilimi öğrencisi olarak.
6: Bir virgül koyalım, sonra devam edeceğiz. Hı-hı. Çünkü sizin bu düşüncelerinize karşı Hollanda olsun, Belçika olsun, Lüksemburg veya da Slovakya, Finlandiya'da bunlara dahil çok farklı düşünüyorlar. Onların düşüncelerine bakalım ne diyeceksin. Az sonra hattımıza kalıyorsun.
0: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları. An itibariyle gram altın yaklaşık 125 euro 26 sent. Çeyrek altın ise 219 euro 21 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 46 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
8: Fiyat lideri Lidl'de rekor tazelik. Lontzig, kırmızı sivri biber, 500 gram Almanya'nın en uygun fiyatına sadece 1 euro 39 cent. Veya az çekirdekli karpuz, kilosu Almanya'nın en uygun fiyatına sadece 1 euro 11 cent. Lidl 9. kez meyve ve sebzede, discount'ta Retail Award galibi. Lidl Lontzig.
9: Steuerberater Emrullah Kılıç ve Sayın Tuncay Duran, Bremen ve Hamburg'da profesyonel vergi danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Hizmet kapsamına Buchführung, Lohnbuchhaltung ve genel Steuerberatung dahildir. Bize ücretsiz servis hattı numarasından ulaşabilirsiniz. 0800 444 5959 ya da internetten emanet-steuerberatung.de.

0: Sözü'nün sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, öz yörem sucuk.
1: Öz yörem.
2: Evet, tekrar geldik başa. Almanya'da Sol Parti, ülkede en az 5 sene kalan vergisini ödeyen çalışan, suç işlemeyen kişilerin oy kullanma hakkına sahip olması gerektiğini söylüyorlar. Burada tabii ki CDU-CSU ve AfD buna karşı. Buna karşı olan Ahmet Bey de var. Şu anda kendisi üniversitede. Ne okuyorsunuz üniversitede?
3: Politika ve siyaset bilimi okuyorum. Ancak şu an hazırlıktayım. Dil kursuna gidiyorum. Türkiye'de de İstanbul Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler üzerine okuyordum. Ve şu anda Bremen'e yatay geçiş yaptım.
2: Sizin şimdi anlattığınız çok da güzel açıkladınız. Tane tane herkesin anlayacağı bir şekilde.
3: Özür dilerim, bir virgül koyayım. Bu arada bu hani benim kendi düşüncem. Burada yaşayan Türkler olsun, diğer milletler olsun, hepsinin bağı bizim başımızın üstüne. Bu benim tamamen kendi görüşüme göre olan bir şey söylüyorum ben.
2: Evet, şimdi sizin görüşünüze karşı gelen başka ülkeler var. Mesela Finlandiya. Finlandiya'da en az 2 yıl yasal olarak ikamet eden tüm yabancılar yerel seçimlerde mesela oy kullanabiliyorlar. Veyahut da Hollanda'da 5 yıl kesintisiz ve yasal bir şekilde ikamet etmiş olmaları gerekiyor. Belçika en az 5 yıl. Lüksemburg, burada bakayım, geçmişte uzun ikamet şartları isteniyor burada. Danimarka 3 sene istiyor, İsveç 3 sene istiyor. Siz ama diyorsunuz ki 5 sene az diyorsunuz, en azından bir 10 herhalde olması gerektiğini söylüyorsunuz.
3: Yani aslında şöyle, yerel seçimle normal eyalet meclisi seçimi aslında çok çok farklı. Türkiye'de de böyle. Senin yaşadığın bölgedeki belediye başkanı seçmesine her türlü katılıyorum. Çünkü o aslında o belediyeyi yönetiyor, sana hizmet ediyor.
2: Aynen, doğru
3: söylüyorsun. Sen kendine hizmet ettirecek insanı seçmesine tabii ki de katılıyorum. Ama ülke yönetimini, diğer ülkelerle ilişki kuracak lideri seçmek için 5 yılın çok çok az olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani Türkiye'de yaşayan insanlar da bence bana katılabilir, en azından ezici bir çoğunluğu. Çünkü Türkiye'de hani siz daha iyi bilirsiniz, siyasi iklim çok hızlı değişebiliyor, yönetim çok hızlı değişebiliyor, kararlar çok hızlı değişebiliyor. Bir gecede farklı kararlar alınabiliyor. Dolayısıyla 5 yıl bana çok az geliyor. Bu tamamen kendi görüşüm.
2: Bu anlattığınız ülkeler de zaten belediye ve bölge seçimlerinde oy kullanmalarına izin veriyorlar zaten. O konuda sadece.
3: Bu konuda buna katılıyorum. Buna katılıyorum. Ben Cumhurbaşkanlığı veya Başbakanlık sistemi için bunu söylemiştim.
2: Çok teşekkür ederim. Değerli bilgileriniz için. Bizleri de farklı bir şekilde aydınlattınız. Kafalarımızda soru işareti veyahut da ünlem işareti oluşturdunuz. Ara sıra takılın, arayı böyle, tamam, bizimle arayı bozmayalım, soğutmayalım.
3: Tabii ki de.
2: Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalın. Başarılar meslek hayatınızda. Sağ olun.

daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
1: Dededen toruna, anneden kızına, babadan oğula, nesilden nesile. Tüm sevdiklerinize, tüm sevdiklerimize bayramınız bolluk ve güzellik getirsin. Nesilden nesile, sevgiyle Gazi.
3: Metropol FM Aktüel Hamburg.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Hamburg'da U3 metro hattındaki çalışmalar nedeniyle hafta sonu da yeni kısıtlamalar uygulanacak. Hochbahn, Mönchengladbach ile Berliner Tor arasındaki bölümün de kapatılacağını duyurdu. Bu akşamdan pazar gece yarısına kadar sürecek çalışma boyunca otobüslerle ek ulaşım sağlanacak. Neu-Allemöz semtindeki bir döner dükkanında çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre bir müşteri çalışanı bıçakla tehdit etti. Bunun üzerine çalışan da döner bıçağıyla karşılık verdi. Ağır yaralanan müşteri hastanede ameliyat edilirken polis soruşturma başlattı. Hamburg'da işsizlik Mayıs ayında bir önceki aya göre geriledi. Kentte 94.531 kişi işsiz olarak kayıtlı bulunurken yaklaşık 14 bin açık iş pozisyonu olduğu açıklandı. Uzmanlar işverenlerin aradığı niteliklerle iş arayanların beceriler arasında uyumsuzluğun önemli bir sorun olduğunu söylüyor. Hamburg'da 1983 yılında işlenen bir cinayetle ilgili dava karara bağlandı. Olay sırasında 19 yaşında olan sanık Hamburg Eyalet Mahkemesi tarafından 6 yıl 3 ay gençlik cezasına çarptırıldı. Mahkeme DNA bulguları ve diğer delillerin sanığın suçunu ortaya koyduğunu belirtti. Sanık karara itiraz edeceğini açıkladı. Eski Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, başarısızlıkla sonuçlanan otomobil geçiş ücretleri projesi nedeniyle Berlin Eyalet Mahkemesi'nde yargılanacak. Savcılık Scheuer'i federal meclisteki bir araştırma komisyonunda gerçeğe aykırı ifade vermekle suçluyor. Almanya'da işsiz sayısı Mayıs ayında yeniden 3 milyonun altına düştü. Federal İş Ajansı'nın verilerine göre ülkede 2 milyon 950 bin kişi işsiz olarak kayıtlı bulunuyor. İşsizlik oranı ise %6,3'e geriledi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun şampiyonu yarın Budapeşte de belli olacak. Finalde son şampiyon Paris Saint-Germain ile İngiliz temsilcisi Arsenal karşı karşıya gelecek. Puşkaş Arena'daki mücadele saat 18'de başlayacak. Sıcaklara kısmen veda ediyoruz. Meteorolojiye göre akşam saatlerinden itibaren özellikle kuzey bölgelerinde hava serinlemeye ve yağışlı hale geliyor efendim. Onu da paylaşmış olalım.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Yardımlaşma artar, mesafeler erir. Paylaşmanın tadı tüm kalpleri birleştirir. Enfes Ege Türk lezzetleriyle bayram sofraları şenlenir.

0: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
1: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk insolvensrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
0: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.

Bebeğe doğru yol alıyoruz şimdi. İstanbul. Demet Akalın seslendiriyor Bebek diyor. Valla bence en güzel şarkılardan bir tanesi şimdi. 17.46 yaptık saatlerimizi. Hafta sonu geldi. Yes. Artık her şeye dans ederiz böyle hafta sonu ya. Oh gel keyfim gel. Faydalı programlısınız. Keyfiniz bol olsun, mikrofona ben DJ Hakan.

0: Ece Seçkin ve Mustafa Sandal. Ay'a benzer. Ay'a benzer.
1: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

Evet, ay inanmıyorum. Aşkın Nur Yengi'den dinledik bu güzel parçamızı. Hande ile. Deli bile. Adı şarkısını şimdi sizlere takdim ediyorum. Huzurlarınızda güle güle kullanın. İyi dinlemeler.

0: Maydoz Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Bayramın tatlı sürprizi yayla baklavalık yufkada gizli. Bu bayramda da sevdiklerinize tatlı sürprizler yapın. Her katında mutluluğu, her lokmasında sevgiyi hissedin. Yayla sevdiklerinizle mutlu, huzurlu, sağlıklı, tatlı bayramlar diler. Yayla, adı da başka, tadı da.
2: Fiyat lideri Lidl'de rekor tazelik. Lontzig, kırmızı sivri biber. 500 gram Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1 euro 39 cent. Veya az çekirdekli karpuz. Kilosu Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1 euro 11 cent. Lidl 9. kez meyve ve sebzede. Discount'ta Retail Award galibi. Lidl Lontzig.

Evet, ve hafta sonu arkadaşlar. Bugün Berlin'de ne yapsam diye düşünüyorsanız son dakika haberleri güldür güldür var. Bugün Berlin'de Uber Arena'da şahit ne yapacağını, ne diyeceğini bilmiyorsan, kafa dağıtmak istiyorsan, sevgiline, eşine, dostuna bir sürpriz yapmak istiyorsan bugün Uber Arena'da Güldür Güldür programına dahil olabilirsiniz ve akşam kasasından da biletleri temin edebilirsiniz. Aynı zamanda ayın 31'inde Mannheim'de olacak Güldür Güldür. Orada da pazar günü güzel bir muhabbet, güzel bir show, eğlence sizleri bekliyor. Ve şimdi Mor ve Ötesi'yle ilerliyoruz, daha mutlu olamam diyor Metropol FM'de. Hadi bakalım.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM. Metropol FM aktüel Hamburg.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Hamburg'da U3 metro hattındaki çalışmalar nedeniyle hafta sonu da yeni kısıtlamalar uygulanacak. Hochbahn, Munzburg ile Berliner Tor arasındaki bölümün de kapatılacağını duyurdu. Bu akşamdan pazar gece yarısına kadar sürecek çalışma boyunca otobüslerle ek ulaşım sağlanacak. Neu-Allemöhe semtindeki bir döner dükkanında çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre bir müşteri çalışanı bıçakla tehdit etti. Bunun üzerine çalışan da döner bıçağıyla karşılık verdi. Ağır yaralanan müşteri hastanede ameliyat edilirken polis soruşturma başlattı. Hamburg'da işsizlik Mayıs ayında bir önceki aya göre geriledi. Kentte 94.531 kişi işsiz olarak kayıtlı bulunurken yaklaşık 14 bin açık iş pozisyonu olduğu açıklandı. Uzmanlar işverenlerin aradığı niteliklerle iş arayanların beceriler arasında uyumsuzluğun önemli bir sorun olduğunu söylüyor. Hamburg'da 1983 yılında işlenen bir cinayetle ilgili dava karara bağlandı. Olay sırasında 19 yaşında olan sanık Hamburg Eyalet Mahkemesi tarafından 6 yıl 3 ay gençlik cezasına çarptırıldı. Mahkeme DNA bulguları ve diğer delillerin sanığın suçunu ortaya koyduğunu belirtti. Sanık karara itiraz edeceğini açıkladı. Eski Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, başarısızlıkla sonuçlanan otomobil geçiş ücretleri projesi nedeniyle Berlin Eyalet Mahkemesi'nde yargılanacak. Savcılık Scheuer'ı federal meclisteki bir araştırma komisyonunda gerçeğe aykırı ifade vermekle suçluyor. Almanya'da işsiz sayısı Mayıs ayında yeniden 3 milyonun altına düştü. Federal İş Ajansı'nın verilerine göre ülkede 2 milyon 950 bin kişi işsiz olarak kayıtlı bulunuyor. İşsizlik oranı ise %6,3'e geriledi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun şampiyonu yarın Budapeşte de belli olacak. Finalde son şampiyon Paris Saint-Germain ile İngiliz temsilcisi Arsenal karşı karşıya gelecek. Puşkaş Arena'daki mücadele saat 18'de başlayacak. Sıcaklara kısmen veda ediyoruz. Meteorolojiye göre akşam saatlerinden itibaren özellikle kuzey bölgelerinde hava serinlemeye ve yağışlı hale geliyor efendim. Onu da paylaşmış olalım.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Yardımlaşma artar, mesafeler erir. Paylaşmanın tadı tüm kalpleri birleştirir. Enfes Ege Türk lezzetleriyle bayram sofraları şenlenir. Coşku,

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.

Ebru Yaşar, yeminim var. 18.52 oldu saatlerimiz ve yavaş yavaş Paydos programında sonuna gelmekteyiz arkadaşlar. Yorulduk bayağı. Bayağı yorulduk. Havalar da güzel. Oh, mis. Hafta sonu da böyle olacak. Ne güzel. Keşke hep böyle olsa. Evet ve şimdi Burger King... Burger King dedim ya. Burak King ve Ceren Sagu. Dilber diyecek. Ya bakar mısınız? Burak King yazıyor. Ben onu Burger King okuyorum. Açlık başıma vurdu herhalde. Dinliyoruz bu güzel parçayı. Metropol Efendisi'niz. Paydos programının son dakikaları. Keyfiniz bal olsun, mikrofona ben DJ Hakan.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Metropol FM.

0: What?
1: En iyi hip hop ve pop şarkılar Metropol FM Oksijen programında.
2: Işıkları kapat ve gözlerini aç. Ve sabaha kadar devam ediyor maç. Bak onun işi bu, tam ortaya sımaç. Yarışın ortasında.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Ne yapmıyorsan has gurbetçi, has Almancı değilsin. Annen baban sana kültürünü zorla öğretmek istediği için Tarkan yerine de Gülşen Kutlu türküleri, Orhan Akalmaz türküleri dinletmediyse gurbetçi değilsin. Bulgaristan'da çorba parası vermediysen o zaman has gurbetçi, has Almancı değilsin. Ala franga tuvalet yoksa ben tuvalete gitmem demediysen. Alaturka tuvalette zorlanıyorsan, zorlanmıyorsan Alaturka tuvalette o zaman gurbetçi değilsin. Bravo Ahmet, tebrik ediyorum seni. Hepimizin duygularına tercüman olan bir mesaj. Bütün dinleyenlerimizin duygularına tercüman olan işte o mesaj.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: is fotogeniek.
1: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Besten Hip-Hop und Pop-Hits im Metropol FM Oxygen-Programm.
1: Ben buradan ayrılamam, şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır, kancık bir pusudan.
2: Bölüm gelir 10.

patla, gurbetçi Dilara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.

0: geliyor.
1: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Oksijen.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: K-pop ve pop şarkılar Metropol FM Oksijen programında.
1: Ben buradan ayrılamam, şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır, kancık bir pusudan.
2: Bölüm gelir o.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM Arabesk. Yakışır.

hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından

yarısı maç. Yarışın ortasında atıyorum kulaç. Işıkları kapat ve gözlerini aç. Ve sabaha kadar devam ediyor maç. Bak onun işi bu, tam ortaya smaç. Yarışın ortasında atıyorum kulaç. İş güç laf, laf, laf, laf. İş güç laf, laf, laf, laf.

gördük bu nereden bilir ki. Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum. Öyle bir getirir ki. Ne dedin kesin dinlememişimdir. Bu işleri hiç becerememişimdir. Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişim. Dedi konum atıyorum gel. Hako harbi seviyorum seni ben. Diyor o zaman bu gece sene 5'e gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz. Dedi konum atıyorum gel. Hako harbi seviyorum seni ben. Diyor o zaman bu gece sene 5'e gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz. Işıkları kapat.

0: Müziğin enerjisi.
1: Kokluyor bakarat üzerimde, bebeler aç görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde, aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde, definit taş var küpesinde.
2: Yo he he, herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.
1: Hayat.

Seni tek getirim, bu konuda senle bir netleşelim. Nafakayı verdik, helalleşelim. 90'lar gibi muhteşemim ama ben beşerim. Onun arabasına da ben binerim.